0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi: Hüthüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe

0: Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir. Süleyman Hütüt'e şöyle dedi: doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz. Benim şu mektubumu götür, onlara at, sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak. Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki: ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı. Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır: abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: ilahi yarabbim. İhtilafa düştükleri meseleleri hükme bağlasın diye indirdiğin Kitab-ı Kerim'in Kur'an-ı Azimuşşan'a göre yaşamaya cümlemizi muvaffak eyle ya Rab. Evvela bunun zaruri olmazsa olmaz temel bir ihtiyacımız olduğunu anlamayı, kavramayı ve bundan sonraki hayatımızda da Kur'an'a ve sünnete uygun yaşama gerekliliğini fiilen de yerine getirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rab.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hud Suresi 110 ila 123. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de, onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler, insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan

0: alıkoysalardı ya. Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez. Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. Onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti. Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlarda sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, biz de bekleyeceğiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah,
1: vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Selman Kızmaz. Furkan Suresi 61 ila 67. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Azim olan Allah doğru söylüyor."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Ankebut Suresi 56 ila 69. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Enam Suresi 160 ila 165. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki, her şeyin Rabbi O iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O, sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Leyl Suresi.

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en müttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an İnsanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, müminlerin sahip olması gereken vasıfları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şura Suresi 36 ila 39. ayetler.
3: Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir.

0: Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar. İşleri aralarında şura, danışmayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir.
1: Mü'minun Suresi 1-5. Ayetler.
2: Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar.
1: Enfal Suresi 2-4. Ayetler.
3: Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey, içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Bizi isyankarlardan değil itaatkar olanlardan eyle ya Rabbi. Bizi kendi kapından başka herhangi bir kapıya muhtaç etme ya Rabbi. Bizi kendi nefsimize dahi muhtaç etme ya Rabbi. Nefsimizin cimriliğinden, nefsimizin inkarlığından, nefsimizin günaha bulaşma meylinden, nefsimizin helal ve haramı bilmemesinden, haramdan, harama yakınlığından ve helalden uzak olmasından dolayı sana sığınıyoruz, nefsimizi ıslah eyle ya Rabbi. Hamdimizi kabul eyle, şükrümüzü kabul eyle.

0: Sevdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten, hastalıktan uzak eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Bakara Suresi 261 ila 266. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkartan bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katlayacağı,

0: altında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkartmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah, inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Ali İmran Suresi 190 ila 194. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak

0: Nas suresi 76 ila 83. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerden ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi

0: Sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur dediler. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
12: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
14: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
15: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
16: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
17: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
18: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
19: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
20: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
0: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
21: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu tefekkür kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
8: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
21: Haşr suresi 21. ayet.
4: Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

0: Rum Suresi 21. Ayet.
1: Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
0: Yunus Suresi 24. Ayet.
2: Dünya hayatının örneği tıpkı şöyledir. Gökten bir yağmur yağdırmışız da insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslediği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufta kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverir de bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlarsanız bunlar sizin için hayırlıdır. Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüzdünüz de o sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz, ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi? Dedi. Allah, bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra, eğer ona dönersek, mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça, sizin dininize dönmeniz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, ey ahali! Andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız, o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da, yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

Sen bizleri, anamızı, babamızı, eşimizi, evlatlarımızı affeyle Allah'ım. Anne babamıza sen merhamet eyle Allah'ım. Onlar bize küçüklüğümüzde nasıl kol kanat gerdiyse, sen de onları öylece koruyup rahmet gölgende barındır Allah'ım. Eşimizi sen bağışla Allah'ım. Hayat imtihanımızda bize olan desteğini, bizi tamamlayan, bizi yalnızlıktan kurtaran can yoldaşlığını, yuvamıza verdiği emeği sen hesapsız ödüllendir Allah'ım. Çocuklarımızı hayırlı evlatlar eyle Allah'ım. Onlara seni ve seni sevenleri sevdir Allah'ım. Her türlü kazadan, beladan yavrularımızı muhafaza eyle Allah'ım. Neslimizi sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle Allah'ım. Gençlerimizi koru Allah'ım. Gencecik yürekleri sana

0: asi olmaktan, senden uzaklaşmaktan, her türlü bağımlılık ve kötü alışkanlıktan, zehirli akımlardan, akran şerrinden sen muhafaza eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Hud Suresi 25 ila 35. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu

0: sanıyoruz dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakalım, şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Nuh dedi ki, onu size dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Ey Muhammed! Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uydurmuşsam suçum bana aittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Tarık Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Nahl Suresi 101 ila 110. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir, onlar peygambere "Sen ancak uyduruyorsun" derler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Ey Muhammed, de ki, Ruhul Kudüs, Cebrail, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbinden hak olarak indirdi. Andolsun ki biz onların "Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor" dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise gayet açık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra şüphesiz ki Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de

0: Bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Şura Suresi 20 ila 23.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur.
0: Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır.
1: Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası. Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans. Hakikatin sesi Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de av ve avcılık kavramlarıyla ilgili şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 1. Ayet.
5: Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.
3: Maide Suresi 4. Ayet.
6: Ey Muhammed! Sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu avlar helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu av için salarken üzerine Allah'ın adını anın. Besmele çekin.

0: Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.
1: Maide Suresi 94. Ayet.
2: Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlar ile elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: El-Kahhar Celle Celalü Celle Celalü. Her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. Sen El-Kahharsın. Her şeye gücü yeten, her istediğini yapan mutlak galip ve hakim olansın. Kahhar isminle yenilmeyen, yegane kudret ve tasarrufun sahibi olan, boyun eğdirip üstün gelensin. Her şeyi içinden ve dışından kuşatansın. Sen akıl sahiplerine hükümleriyle yol gösterensin. Mevsimleri birbiriyle sınırlayan, sevinci hüzünle, varlığı darlıkla, barışı savaşla, ödülü cezayla, lütfu kahırla dengeleyensin. Hayatı ölümle, zenginliği fakirlikle, aydınlığı karanlıkla, zorbaları mağlubiyetle yok edensin. Ezelden ebede bütün varlığı kuşatan, her şeye gücü yetensin. Senin Kahhar ismine mazhar olan insan, nefsine, öfkesine ve şeytana galip gelir. Ey Kahhar olan, her istediğini yapan, mutlak hakim ve galip olan Allah'ım, bize kahrınla değil lütfunla öğret. Bizi rahmetinin kapısında yaşat. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Mazlum Kiper. 25. cüz.

إنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.

في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسل

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم

25. cüz. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yok. Daha önce yalvardıkları tanrılar onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmıştır. Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. Andolsun başına gelen bir zarardan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak mutlaka bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Andolsun Rabbime döndürülürsem şüphesiz onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır," der. "Andolsun biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve andolsun onlara mutlaka ağır azaptan tattıracağız. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki o her şeyi kuşatandır." Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Ayn Sin Kaf. Ey Muhammed, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder: göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler onun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Meleklerse Rablerini hamdla tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grupsa cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerinse bir dost ve yardımcısı yoktur.

Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte bu Rabbim Allah'tır. Yalnız ona tevekkül ettim ve ancak ona yöneliyorum. O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilendir. Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey, İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer, içtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesiyle ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüşte ancak O'nadır. Allah'ın çağrısına uyulduktan sonra O'nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında batıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetin bir azap vardır. Allah hak olarak kitabı ve mizanı indirendir. Sen nereden bileceksin? Belki de o saat kıyamet yakındır. Kıyamete inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Kim ahiret kazancını isterse, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken, bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir.
lütfundan onlara fazla.

cezasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o, rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o, kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, onun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder. Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, onun varlığının delillerindendir. O, dilerse rüzgarı durdurur da, onlar denizin üstünde dura kalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut içlerindekilerin yaptıklarından dolayı onları helak eder. Birçoğunu da affeder. Allah böyle yapar ki, ayetlerimiz hakkında tartışanlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura danışmayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Allah kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin, "Dünyaya dönmek için bir yol var mı?" dediklerini görürsün. Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. İyi bilin ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkar yol yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Eğer yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir, ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa o zaman da insan pek nankördür. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh
kalpleri dirilten bir kitap vahyetti.

iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levh-i Mahfuz'da mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. O gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de böyle diriltileceksiniz. O bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da kurulduğunuzda Rabbinizin nimetini hatırlayasınız. Ve bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır. Böyleyken melekler Allah'ın kızlarıdır demek suretiyle kullarından bir kısmını onun parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür. Yoksa Allah yarattıklarından kendisine kızlar edindi de oğulları size mi seçip ayırdı? Onlardan biri Rahman'a örnek kıldığı, isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman öfkesinden yüzü simsiyah kesilir. Süs içerisinde narin bir biçimde yetiştirilen ve tartışmada delilini erkekler gibi açıklayamayanı mı Allah'a isnat ediyorlar? Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların yalan şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır. Eğer Rahman dileseydi biz onlara kulluk etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır. Onlar sadece şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz dediler. İşte böyle. Biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki oranın şımarık zenginleri. Şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz demiş olmasınlar. Gönderilen uyarıcı, ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı? Dedi. Onlar, biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz dediler. Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonu bak nasıl oldu. Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben ancak o beni yaratana taparım. Şüphesiz o beni doğru yola iletecektir. İbrahim bunu belki dönerler diye ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı. Doğrusu onları Mekke müşriklerini ve atalarını kendilerine hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırırım. Fakat kendilerine hak gelince bu bir büyüdür. Biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Evlerine gümüşten kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğiydi.

Rabbinin katında ahiretse ona karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlarsa doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize geldiğinde arkadaşına, keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bu temenniniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız denir. Sağırlara sen mi duyuracaksın? Yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Ya biz seni bu dünyadan alır götürürüz de onlardan intikam alırız, yahut da onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki bizim onlara gücümüz yeter. Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Andolsun biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Musa mucizelerimizi kendilerine getirince bir de bakmışsın o mucizelere gülüyorlar. Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. Onlar azabı görünce, ey büyücü, sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz dediler. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden dönüyorlar. Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, neredeyse maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim? Eğer doğru söylüyorsa ona altın bilezikler atılmalı yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi? Firavun kavmini küçük düşürdü, ezdi. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öc aldık. Hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecek inkarcılara geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin? Senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun, bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti. Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Allah şöyle der: ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Siz üzülmeyeceksiniz de.

Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz. Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. İşte bu yapmakta olduklarınıza karşılık size miras verilen cennettir. Orada sizin için bol bol meyve var. Onlardan yersiniz. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalim idiler. Görevli meleğe şöyle seslenirler: "Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin." O da, "Siz hep böyle kalacaksınız," der. "Andolsun size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız. Yoksa gerçeği kabul etmeme konusunda bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmakta kararlıyız. Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz, melekler yazmaktadırlar. Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır. Bırak onları tehdit edildikleri güne kavuşana kadar batıl inançlarına dalsınlar ve dünya hayatlarında oynaya dursunlar. O, gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız onun katındadır ve yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilirler. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? Onun, Muhammed'in, "Ya Rabbi" demesine andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Şimdilik sen onları hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Apaçık olan kitabı andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür. Bu elem dolu bir azaptır. İnsanlar, "Rabbimiz bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz," derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir deli," dediler. "Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz. Onları o en şiddetli yakalayışta yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil, mucize getiriyorum. Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Bana inanmadınızsa benden uzak durun." Sonra Musa Rabbine, "Bunlar günahkar bir toplumdur," diye

seslendi. Allah da şöyle dedi: "O halde kullarımı geceliğin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz. Denizi açık halde bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar. Nice ekinler, nice güzel konaklar. Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler. İşte böyle. Onları başka bir topluma miras bıraktık. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Andolsun İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavundan kurtardık. Çünkü o haddi aşanlardan bir zorbaydı. Andolsun onları bir bilgi üzerine dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. Bunlar müşrikler diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Onları helak ettik, çünkü onlar suçlu kimselerdi. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık. Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der: "Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım, hani sen güçlüydün, şerefliydin?" İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren nice deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Her günahkar yalancının vay haline. Kendisine Allah'ın ayetlerinin okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrenince onu alaya alır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise elem

dolu çok kötü bir azap vardır. Allah içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun biz İsrail oğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy, bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Bu Kur'an insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. De ki, Allah sizi yaşatıyor. Sonra sizi öldürecek, sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Allah'ım, bize korkundan sana karşı işlenecek cürümlerle aramıza engel olacak bir pay ihsan eyle. Taatinle bizi cennete ulaştıracak bir pay lütfeyle. Yakinden üzerimize gelecek dünya musibetlerini hafifletecek bir pay

ihsan eyle. Bizi hayata kavuşturduğun işitmemiz, görmemiz ve kuvvetimizle faydalandır. Onu gelecek nesillerimize varis eyle. Bize zulmedenden intikamımızı al. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme. Dünyayı cehenneme giden yol eyleme. Ey Rabbim, sen bize Kur'an'ın nurundan faydalanmayı nasip eyle. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Erkan Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Kehf Suresi 107 ila 110. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an evrensel bir kitaptır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülfettah Taruti. Hucurat Suresi 7-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin.

0: ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 101. Ayet.
3: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Bakara Suresi 153 ila 157. ayetler.

0: bu şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de barış ve savaş kavramlarıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mümtehine Suresi 8 ve 9. ayetler.
4: Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tarık Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe and olsun. Yarık yarık çatlamış yere and olsun. Şüphesiz o Kur'an hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 151. ayet.
0: Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
2: Taha suresi 25 ila 28. ayetler.
3: Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Müzemmil Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Buruç Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmişlerdir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. Korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 51. Bölüm İslam'a Davet.
3: Hazreti Peygamber Hicri 6. yılın Zilkade ayında ashabıyla beraber umre yapmak için yola çıkmış, ancak müşriklerin Mekke'ye girmelerine izin vermemesi üzerine Hudeybiye Antlaşması'nı yaparak geri dönmüştü. Antlaşmada Müslümanların bir yıl sonra Kabe'yi ziyarete gelebilecekleri, ancak üzerlerinde sadece yolcu kılıcı taşıyabilecekleri ve şehirde 3 günden fazla kalmayacakları

0: hususu hükme bağlanmıştı. Hudeybiye antlaşmasıyla Kureyşlilerin Müslümanlara karşı fiili düşmanlığı sona erdi. Hem Müslümanlara hem de müşriklere savaş tehdidinden uzak bir ortamda birbirlerini daha iyi tanıma ve aralarındaki ilişkileri geliştirme imkanı verdi. Resulullah antlaşma maddesi gereğince ertesi yıl Hudeybiye'de bulunanların umre için hazırlanmalarını söyledi. İsteyen diğer müminlerin de umreye katılabileceği açıklandı ve bu husus kabilelere duyuruldu. Hudeybiye'de bulunanlar ve yeni katılanlarla birlikte umreye gideceklerin sayısı kadın ve çocuklar hariç 2000'e ulaştı. Muhtemel bir savaşı dikkate alan Resul-ü Ekrem, kılıç dışında ok ve mızrak gibi diğer silahların alınmasını da söyledi. Resulullah'ın Medine'den savaşa hazırlı olarak çıkması sebebiyle Ümretül Kaza aynı zamanda onun gazvelerinden sayılmıştır. Merrüz Zahran'da konaklayan Resulullah, kılıç dışındaki silahları Mekke'ye 3 mil uzaklıkta harem sınır taşlarının yakınındaki Batn-ı Yecece gönderip Evs bin Havli başkanlığında 200 kişiyi silahları korumakla görevlendirdi. Kurbanlık develeri Zituva'da bekleten Resul-ü Ekrem, devesi Kasva'nın üzerinde telbiye getirerek Merrüz Zahran'dan Mekke'ye hareket etti ve şehrin üst tarafındaki Seniyyetülülya'dan şehre girdi. Bu sırada Mekke müşrikleri antlaşmaya göre Mescid-i Haram'ı Müslümanlara bıraktılar ve onları izlemek için Kuay Khan Dağı'nın eteklerinde, Mescid-i Haram'ın çevresindeki yüksek yerlerde ve Darün Nedve'nin önünde kurdukları çadırlarda toplandılar. Müşriklerin bu esnada Müslümanların olgun davranışlarından etkilendikleri, İslam'a karşı düşmanlıklarının azaldığı ve İslamiyet'e ilgi duydukları anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber'in onlardan bazılarıyla yakından ilgilenmesi de bu alakayı artırmıştır. O zamana kadar diğer Araplar nezdindeki itibarından faydalanarak Medine devleti aleyhinde gerçekleştirilen her hareketin başlatıcısı olan Kureyş'le barış yapılınca, esasen Hazreti Muhammed'le doğrudan bir anlaşmazlığı bulunmayan diğer Arap kabileleri Müslümanlarla rahatça görüşüp İslamiyet hakkında bilgi edindiler ve onların giderek artan güç ve nüfuzları karşısında ihtida ettiler. İslamiyet Arap Yarımadası'nda hızla yayılmaya başladı. Öyle ki Hudeybiye Antlaşması'ndan Mekke'nin fethine kadar geçen 2 yıl içinde Müslüman olanların sayısı, o güne kadar geçen 18 yıl içerisinde İslamiyet'i kabul edenlerin sayısını aştı. Önceleri benimsenmeyen Hudeybiye Antlaşması aslında Hazreti Peygamber'in Kur'an'la da teyit edilen en büyük siyasi zaferiydi. Resulullah Mekke'de bulunduğu sırada başta Halid bin Velid olmak üzere Mekke'nin kabiliyetli gençlerini sormuş, Medine'ye gelmelerini istediğini söylemişti. Umreciler arasında olan Velid bin Velid, Resul-ü Ekrem'le karşılaşmayı arzu etmediği için şehirden ayrılan kardeşi Halid bin Velid'i bulamayınca ona verilmek üzere bir mektup bıraktı. Bu mektupta İslamiyet'i kabul etmemesini ve bu dinden uzak durmasını hayretle karşıladığını belirttikten sonra Resulullah'ın kendisine sorduğunu ve Halid gibi bir insanın İslam'ı tanımaması ne tuhaf, keşke o gayret ve kahramanlıklarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi. Bu kendisi için çok daha hayırlı olurdu. Biz de onu başkalarına tercih ederdik dediğini bildirdi. Kardeşinin mektubunu okuyunca Müslüman olmaya karar veren Halid bin Velid, Osman bin Talha ve Amr bin As'la birlikte bir Safer 8 tarihinde, yani 31 Mayıs 629'da Medine'ye gitti.
1: Ey Allah'ın Resulü! Halid bin Velid, Osman bin Talha ve Amr bin As Medine'ye gelmişler. Seninle görüşmek isterler. Sana bir fenalık yapmalarından endişe ediyorum. Acaba biz mi karşılasak?
2: Resulullah müsterih olmanızı ve huzuruna getirmemizi söylüyor. Buyurun ey Halid bin Velid ve arkadaşları.

0: Ey Allah'ın Resulü! Mektubunu aldım. Huzuruna geldim. Müslüman olmak istiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.
1: Halid bin Velid, Mescid-i Nebevi'de Hazreti Peygamber'in huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah, seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyorum, dedi.
0: Ey Allah'ın Resulü, ben günahkar biriyim. Çok kötülük yaptım, büyük günahlar işledim. Yıllar boyu İslam'ın aleyhinde işler yaptım. Günahlarımın bağışlanması için Allah'a dua eder misin?
1: Hazreti Peygamber, İslamiyet daha önceki günahları siler cevabını verdi.
0: Yine de benim için ellerini açıp Allah'a yalvarır mısın?
1: Bu şekilde yeniden sormasına rağmen Resul-ü Ekrem, İslamiyet daha önceki günahları siler şeklinde aynı cevabı tekrarladı. Bu cevaba rağmen,
0: öyle de olsa ya Resulallah, dua buyursanız,
1: deyince Hazreti Peygamber, Allah'ım, daha önce yaptıklarından dolayı Halid'i bağışla diye dua etti. Resul-ü Ekrem, Ensar'ın ileri gelenlerinden Harise bin Numan'ın kendisine bağışladığı Mescid-i Nebevi civarındaki evlerden birini Halid'e verdi.
0: Bu ev ne kadar da dar ve küçük. Burada nasıl yaşarım?
1: Şeklinde evin darlığından şikayet edince de Hazreti Peygamber, binayı yukarıya doğru yükselt. Allah'tan da genişlik iste, dedi. Resulullah isteseydi Mekke'yi İslam devletine ilhak ederdi. Ancak onun siyasetinde ahde vefasızlığa yer yoktu. Nitekim daha önce antlaşma yazılırken Ebu Cendel adlı bir genç İslamiyet'i kabul ederek Mekke'den kaçıp Hudeybiye'ye gelmiş ve Hazreti Peygamber ashabın hoşuna gitmemesine rağmen antlaşma şartları uyarınca onu babası Süheyl bin Amr'a teslim etmişti. Buna karşılık yine aynı günlerde ona sığınan iki kadını antlaşmada sadece erkek mültecilerden söz edildiğini belirterek geri vermemiş ve Kureyş de bunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Daha sonra Ebu Basir Mekke'den kaçıp Hazreti Peygamber'in yanına Medine'ye geldi.
2: Ya Ebu Basir, sen Mekke'den kaçıp Medine'ye gelirsin.
3: Ben Allah'ın Resulü'nün yanına geldim. Ona sığındım. Onun yanında kalmak isterim.
4: Ama bilmez misin? Allah'ın Resulü bir anlaşma yaptı. Hudeybiye anlaşmasına göre senin buraya gelmen olmaz.
3: Bana ne yapacaksınız?
5: Seni istemesek de Mekke'ye tekrar göndereceğiz. Allah'ın Resulü der ki, yalan yere yemin etmeyin. Anlaşmaları bozan taraf olmayın.
3: Ben Allah'ın yolunda olmak isterim.
4: Allah her yerde. Senin içinde, baktığın her yerde. Sen bizi dinle ey Ebu Basir. Git. Allah yolunu açık etsin. Hep yanında olsun.
1: Ebu Basir, yolda kendisini götüren iki muhafızdan kurtulup Medine'ye döndü. Ancak tekrar Kureyş'e teslim edilmekten korktuğu için buradan ayrılarak Mekke-Suriye ticaret yolu güzergahındaki İs veya Süfülbahr mevkiine yerleşti. Başta Müslüman olduğu için babası Süheyl bin Amr tarafından Mekke'de hapsedilen Ebu Cendel olmak üzere kendisi gibi Mekke'den kaçıp anlaşma uyarınca Medine'ye giremeyen yeni Müslümanlar da ona katıldı ve kervanları tehdit etmeye başladılar.
6: Şimdi de sürülerimize saldırırlar bu Müslümanlar. Kervanlarımıza saldırırlar.
7: Muhammed mi emir verir dersin?
6: Haşa. Her ne kadar düşmanım da olsa o sözünün eridir. Bu Müslümanlar başına buyruk davranırlar. Muhammed Hudeybiye anlaşması şartlarında Medine'ye almıyor Mekke'den kaçıp giden Müslümanları.
7: Onlar da kervanlarımıza saldırıyor.
6: Ben derim ki Müslümanlar ne halleri varsa görsünler. İstediklerini yapsınlar. Yeter ki bizim mallarımıza

0: zarar vermesinler. Muhammed'e haber verin. Mekke'den kaçıp Medine'ye giden Müslümanları Medine şehri kabul edebilir. Biz bunda bir sakınca görmeyiz. Lakin bu saatten sonra mallarımıza gelecek zararın sorumlusu Muhammed'dir. Diyeti neyse ödeyecektir.
1: Demek Kureyş artık Mekke'den Müslümanlığı kabul edip Medine'ye sığınan kardeşlerimizi şehre almamızda sorun görmez. Ne âlâ. Bu bizim için şereftir. Kapımız tüm Müslümanlara açıktır.
2: Nedir bu telaşın ey Talha bin Ubeydullah?
3: Ey Allah'ın Resulü! Beni nadir Yahudileri Huyey bin Ahtab'ın adamları sürüne el koydular.
1: Ne yapalım ya Resulullah?
2: Allah'ın Resulü buyurur ki, bir grup toplayın ve onların peşine düşün. Onlar da doğru yola gelecektir. Allah'ın Resulü buyurur ki, tüm ülkelere elçiler göndermeliyiz. Onları da Müslümanlığa davet etmeliyiz.
1: Ne güzel dedin ey Allah'ın Resulü.
2: Roma'ya, İran'a, Turan'a, Çin'e, Hind'e, Habeşistan'a, her yere. Ama elçiler güzel giyinmeli ve kibar konuşmalı. Dihyetül Kelbi'yi Rum Kayseri Heraklius'a, Amr bin Ümeyye Eddamri'yi Habeş Necaşisi Ashame'ye, Abdullah bin Huzafe'yi İran Kisra'sı Hüsrev Perviz'e, Hatip bin Ebu Belta'yı Mısır Valisi Mukavkıs'a, Salit bin Amr'ı Yemame Valisi Hevze bin Ali'ye, Şuca bin Vehbi Gassan Melik'i Münzir bin Haris bin Ebi Şemir'e gideceksiniz.
4: Elçiler İslam'ı davet mektuplarıyla birlikte görevlendirildikleri ülkelere gittiler. İran'a gönderilen elçi Abdullah bin Huzafe, Allah Resulü'nün mektubunu okuyarak Kisra'yı şu şekilde İslam'a davet etti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den İranlıların büyük başkanı Kisra'ya, hidayet yoluna girip tabi olana, Allah'a, onun Resulüne iman edene, Allah'tan başka Tanrı olmadığına, onun bir tek ve ortaksız bulunduğuna, Muhammed'in onun Resulü ve kulu kölesi olduğuna şehadet edip, bunu kabul edene selam olsun. Buna göre ben seni tam bir İslam davetiyle İslam'a çağırıyorum. Zira ben kim olursa olsun can taşıyan herkese belli bir tehlikeyi haber verip, bunları uyandırmak ve inanmayanlar üzerinde Allah'ın sözünü gerçekleştirmek için istisnasız bütün insanlara gönderilmiş bir Allah Resulüyüm. O halde sen İslam'a gir, sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Şayet kaçınacak olursan, bu halde hiç şüphesiz Mecusilerin günahı senin üzerinde toplanacaktır. Rum Kayseri'ne gönderilen elçi Dihyetül Kelbi, Allah Resulü'nün mektubunu okuyarak Heraklius'u şu şekilde İslam'a davet etti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu kölesi ve elçisi Muhammed'ten Rumların başbuğu Heraklius'a. Allah'ın selamı hidayet yoluna girmiş bulunan kimse üzerine olsun. Buna göre ben seni tam bir İslam davetiyle İslam'a çağırıyorum. İslam'a gir, sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Ve Allah sana iki defa sevap verecektir. Şayet bundan kaçınacak olursan, köylülerin yani tebaanın günahları da senin üzerinde toplanacaktır. Ve siz ey mukaddes kitap sahipleri, gelin sizinle bizim aramızda müşterek olan bir tek kelimede, yani Allah'tan başka bir tanrıya tapmamak, ona hiçbir şeyi şerik ve ortak koşmamak Allah'tan başka aramızdan hiçbir kimseyi amir ve efendi yapmamak hususunda bir

birleşelim. Şayet onlar sırtlarını dönüp bundan kaçınacak olurlarsa şöyle deyiniz. Siz şahit olun ki kesinlikle bizler Allah'a itaat edip teslim olan Müslümanlarız.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hud Suresi 36 ila 41. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailenle iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. Nuh, binin ona, onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, şanı yüce bir kitaptır.
0: Hayır, o, yalanlamakta oldukları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 54 ila 56. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın peygamberlerinden olan İdris aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Meryem Suresi 56 ve 57. ayetler.
4: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebiydi. Onu yüce bir makama yükselttik.
1: Enbiya Suresi 85.
5: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder,

0: Hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tövbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Enam Suresi 159 ila 163. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dost doğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazımda, diğer ibadetlerimde, yaşamamda, ölümümde, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Ankebut Suresi 14 ila 22. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. O dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Kur'an en büyük mucizedir.
3: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Nurullah Çelebi. Nahl Suresi 96 ile 100. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak suretle yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim öldükten sonra geride mal bırakırsa o mal mirasçılarınındır. Kim ardında bakıma muhtaç kimse veya alacaklı bırakırsa onun bakımı bize aittir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Geçmiş medeniyetlerdeki uygulamaların aksine, İslam'da erkekler gibi kadınlar da mirastan hisse alabilmekteydi. Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da, çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir. Ayeti konunun ana hatlarını belirliyordu. İslam'a göre ölen insandan geriye kalan mal, belirli bir sınıf ve zümreyle sınıflandırılmayıp, belirli ölçüler dahilinde akrabalar arasında dağıtılmaktaydı.

0: gücü, sağlığı yerinde olanlar pay aldığı gibi zayıf ve düşkünler de pay alabilmekteydi. Bireyin sağ olarak doğmuş olması mirastan pay alması için yeterliydi. Medine'ye hicretin ardından Ensar'la muhacirler arasında Hazreti Peygamber tarafından tesis edilen kardeşlik başlangıçta bir miras sebebi kabul ediliyordu. Ancak daha sonra Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar ayetiyle akrabalık bağı bulunanların mirasçılık hususunda diğer mümin ve muhacirlerden önce geldiği beyan edilerek bu uygulama kaldırılmıştı. Miras paylaşımının birinci sebebi kan bağıyla, ikincisi ise evlilikle oluşan akrabalıktır. Bununla birlikte miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara güzel sözler söyleyin ayetiyle, mirastan pay almayanlara karşı da ahlaki ve insani bir yardımlaşma tavsiye edilmiştir. Kur'an'da kan bağıyla oluşan akrabalığın mirasta öncelikli olduğu vurgulanmış, mirasçılar ve onların payları hakkında ayrıntılı açıklama ilgili ayetlerde belirtilmiştir. Gerek Kur'an'da ve gerekse Allah Resulü'nün söz ve uygulamalarında esas olarak maddi menfaatlerin hakkaniyet ölçüleri dahilinde dağılması hedeflenmiştir. Böylece belli ölçüler içinde hisse alan akrabalar arasındaki bağlar korunmuş ve bu vesileyle aile içinde sevgi ve dayanışma bağları güçlenmiştir. Miras payı özel ve dokunulmaz kabul edilerek hiçbir mercinin bu mala el koyup farklı bir şekilde kullanmasına izin verilmemiştir. Toplumdaki eşitsizlikleri giderme ve adaleti sağlama bakımından olacak ki İslam, miras ilminin öğrenilmesi ve öğretilmesini teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber miras konularını önemsemiş, ashabını mirasla uğraşmaya teşvik etmiş, feraiz ilmini ilmin yarısı olarak nitelemiştir. Miras konusunda ortaya çıkacak mahrumiyetler ve zorluklarsa bizzat Peygamber Efendimiz tarafından üstlenilmiştir. Her kim öldükten sonra geride mal bırakırsa o mal mirasçılarınındır. Kim ardında bakıma muhtaç kimse veya alacaklı bırakırsa onun bakımı bize aittir. Bu hadisinde Allah Resulü devlet başkanı sıfatıyla kendisini bütün müminlerin velisi olarak takdim etmektedir.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Nisa suresi 75 ila 76. ayetler ve Haşr suresi 9 ila 10. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Fatır Suresi 27 ila 31. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renkleri ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır. Her şeyi görmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an pusuladır.
3: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Zümer Suresi 64 ila 70. Ayetler.

Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. Ve nüfika fissuri fesaiqa men.

بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz? Andolsun sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle onun elindedir. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür.

0: O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Sûra üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap, amel defterleri ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü yıldızlarla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yasin Suresi 40. Ayet.
4: Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
1: Araf Suresi 54. Ayet.
5: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan, arşa kurulan geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ne irfandır veren ahlak insana, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlar da Allah korkusundandır. Allah korkusu kalplerden kaldırılacak olursa, insanları frenleyecek, güzel ahlaka teşvik edecek, kötü ahlaktan kurtaracak başka bir zabıta bulunamaz. Değerli izleyenlerimiz, bugünkü konumuz fevkalade hayati, güncel ve bütün insanlara lazım olan bir konu: güzel ahlak. Herhalde güzel ahlak konusunun çatısını Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "Ene bu'istu li'utemmime mekârimel ahlâki" hadisi şerifi oluşturuyor. Ben niçin gönderildim biliyor musunuz? Allah

0: beni niye görevlendirdi biliyor musunuz? Son peygamber olarak bana verdiği en önemli görev hangisi biliyor musunuz? Buyur ya Resulallah. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Kemale erdirmek için gönderildim. Diğer bütün emirlerim, yasaklarım, bana benim tavsiyelerim, kaçınmanızı istediğim şeylerin hepsinin hedefi güzel ahlaktır. Güzel ahlaka sahip oldum diye diğerlerini ihmal etmek mümkün değil, caiz değil, doğru değil ama bütün görevlerimi yapıyorum dedikten sonra insanları aldatmak, yalan söylemek, ahlaki kuralların dışına çıkmak da izah edilebilecek bir yanlış değildir. Konumuzu çok değerli hocam, meslektaşım, sınıf arkadaşım Emrullah Hatipoğlu hocamla beraber işleyeceğiz.
1: İnşallah.
0: Önce hocamıza bir hoş geldin diyelim. Sonra Kur'an-ı Kerim'e kulak vereceğiz efendim. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş gördük.
0: İyisiniz, sıhhatiniz yerinde.
1: Elhamdülillah.
0: İyi görüyorum.
1: Şükürler
0: Allah razı
1: olsun.
0: Elhamdülillah.
1: Şükrümüzden aciziz.
0: Amenna.
1: O hususta da herhalde benzerlerimiz çoktur.
0: Evet.
1: Allah bizi şükredici
0: kullarından eylesin. İnşallah.
1: İnşallah.
0: Muhterem hocam, bize göre ahlakın da temeli Kur'an ve hadistir, sünnettir. Şimdi biz Allah'ın kelamını İshak Danış hocamdan dinlemeye çalışalım. Çamlıca Büyük Camii İmam Hatibi İshak Danış hocam bize bir Kur'an-ı Kerim tilavet edecek. Buyurun beraberce dinleyelim efendim.

0: الفاتحة.
1: Elbette vaktimiz nispetinde konuyu inceleyecek, detaylarına gireceğiz. Ancak işin özeti şudur. İmanla ahlak ikiz kardeştir. Birinin durduğu yerde öbürü de durur, birisi giderse öbürü de gider. Bir kısım ana manşetleri bilhassa gençlerin dikkatini çekmek üzere sunmaya gayret ettiğimi, büyük harflerle altını çizmeye gayret ettiğimi çoğunuz biliyorsunuz. Cenab-ı Allah sohbetimizi hayırlara vesile eylesin diye dua ediyor. Sözü değerli hocama bırakıyorum. Ahlakın kaynağı nedir? Güzel ahlakın önemi nedir? Söz sizin değerli hocam.
2: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli hocam, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan az önce bir hadis-i şerif naklettiniz.
1: Evet.
2: İnnemâ bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak. Bir rivayette zannediyorum mehâsilel ahlak.
1: Öyle mi?
2: De, öyle bir şey de.
1: Bir de ben sanki ene bu'istu diye de duydum
2: olabilir
1: da.
2: İnnemâ
1: yani, da olabilir.
2: Şey mefhum, mana aynı.
1: Kilahuma yecûs.
2: Şimdi burada neyi öğretiyor bize? Bir peygamber diyor ki ben ahlakı
1: tamam,
2: kemal anlamında tamamlamak için gönderildim. Kendisinden önce gönderilmiş peygamberlerin görevleri nelerdi diye sorsak aynı görevin
1: bravo,
2: onlarda da
1: olduğunu
2: görüyoruz.
1: Evet.
2: Peki peygamberimizi peygamber olarak hazırlayan kendi ifadesiyle eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi, beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi de ne güzel yaptı diye kendi terbiyesini kimin sağladığını söylerken Rabb kelimesini kullanıyor. Rabbim.
1: Evet.
2: Zaten Rabb kelimesinde bu manalar da var.
1: Var. Demek ki buradan bir cümlelik araya giriyorum. Kökü Allah terbiyesine dayanmayan davranışların ahlaki olması mümkün değildir.
2: Temel böyle hiçbir atılırsa ensin, zaten evet, mesele anlaşılır. Yani şu binanın bir temeli vardır.
1: Evet.
2: Bu temel üzerine yükseltilen değişik birim hizmetleriyle tasarlanan bir bina vardır.
1: Ne kadar demir korsan o kadar yükselir ama temeli sağlam.
2: Temel,
1: artmaz.
2: Evet. Şimdi kıymetli hocam öbür yandan da bakıyoruz ki Kalem suresinde dördüncü ayet-i kerime وَاِنَّكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ. Sen azim bir ahlak üzeresin ya da gönderildin. Bu istü ile bağlarsak öyle bir manada herhalde.
1: Mekârimel ahlak, azim ahlak. Burada birazcık da herhalde gayretle elde edilebilecek, ucuza kazanılmayacak şeyler manası da var.
2: Kesin hocam.
1: Değil mi hocam?
2: Ne diyor? Ve inneke le'ala hulukin azim. Zor bir şey. Herkesin elde edebileceği bir değer değil.
1: Başka ayetlerde zalike min azmil umur diyor.
2: Ki benzeri ayetler var tabi.
1: Evet.
2: Tabi. Şimdi o zaman baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını öven kim?
1: Allah.
2: Allahu Zülcelal.
1: Celle Celaluhu.
2: Peki Allahu Zülcelal'in ahlakını övdüğü Peygamber-i Zişan'a bütün peygamberler içinde bir bakışla

0: baktığımız zaman gönderilmede en son.
1: Hı hı.
0: Ama bütün peygamberlerin de imamı. Fazilette, üstünlükte, zirvede olan o ki tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd ayeti de bu fazilet farkını zaten çok net bir şekilde gösteriyor. Kim kimi övüyor kıymetli hocam?
1: Cenab-ı Allah gönderdiği peygamberleri, onun içinde de Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı övüyor. Efendim değerli hocam.
0: Ahlakını övüyor.
1: Ahlakını
0: peki,
1: övüyor.
0: Peki o övdüğü ahlakı, gene siz araya girecektiniz, gene girin.
1: Bitirin. Heh.
0: O övdüğü ahlakı o Resul-i Ekrem'e kazandıran kim?
1: Cenab-ı Allah.
0: Gene Cenab-ı Allah.
1: Yine Cenab-ı Allah, söylenecek söz budur, la ilahe illallah, bunu dedirten odur. La ilahe illallah dedi ya Yunus. Bu ahlakı da kazandıran odur. Ama siz devam edin. Ben
0: o zaman ahlakın kaynağı derken kıymetli hocam, esası yakalamamızı sağlayan işte bu. O övülen, Cenab-ı Hakk'ın övdüğü ahlak ki, yani insanla alakalı, bağlantılı olarak övüyor hocam. Bir insan aynı zamanda peygamberimiz.
1: Biraz evvel şey yapalım, aklıma geldi. Son geldi dediniz ya Efendimiz'in.
0: Gönderilmede son dedim.
1: İşte onun önünü tamamlamam gerekiyor. Gençlerin dikkatini çekerek. Hazreti Muhammed kimdir biliyor muyuz? İlk nur, son zuhur.
0: Çok güzel.
1: İlk nur, son zuhur. Kainatın nüvesi olan o ilk nur, nur-u Muhammedi'dir. Ama peygamber olarak sonda gelmiştir. Ben Adem çamurla balçık arasındayken peygamberdim buyurdu. Düşüne durun, biz hocamızı dinleyelim.
0: Evet kıymetli hocam, övülen bir ahlak var. Kimin şahsında aynı zamanda övülüyor? Bütün peygamberler hazaratının imamı aynı zamanda konumundaki peygamberimiz Efendimizin şahsiyetiyle buluşmuş bir ahlak övülüyor.
1: Evet. Ve ahlak-ı Muhammedi.
0: Aynı zamanda ve peygamberimiz Efendimiz'i yine Mevlamız bir taraftan ahlakını böyle överken bir taraftan da Ahzab suresinin 21. ayetinde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ayetiyle uyulması gereken üsve-i hasene, en güzel uyulacak örnek olarak da Habibi Edibini bize tanıtıyor, takdim
1: gösteriyor.
0: O zaman hocam peygamberimiz Efendimiz bütün insanlığa örnek.
1: Evet.
0: Ahlak bakımından ise insanı, hani insan dediğimiz zaman yaratılmışlar içinde öyle bir konuma çıkarılmış ki namzet olarak bütün yaratılanlar ona hizmet için yaratılmış.
1: Evet. Ben her şeyi insan, insanı da kendim için yarattım.
0: Şimdi insanı gene tanıtırken gördüğümüz bir şey Bakara suresi 30. ayet. Yeryüzünde meleklere ben bir varlık yaratacağım. Kelime malum bir halife. Allah adına adeta yeryüzünde Allah'ın murad ettiği şeyleri uygulamakla memur bir insanı.
1: Es-Sultanı zillullahi fil ard.
0: Fil ard.
1: Allah,
0: tabii,
1: sultan.
0: Orada yeni bir kapı açıyoruz.
1: Evet.
0: Ama o kapı orada dursun,
1: dursun
0: şimdilik.
1: Bravo. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesi, yani onun adına hükümdür.
0: Evet, evet. O zaman hocam mesele çok net anlaşılıyor ki
1: evet.
0: Peygamberler insanlar içinden seçilmiş, insanların ulaşabildiği, görebileceği, ziyaret edebileceği, eğer onunla aynı zamanda yaşıyorsa gidip meselelerini arz edebileceği, problemlerinin çözümünü talep edebileceği, bildiği, yakinen bildiği, tanıdığı meçhul değil insanı seçmiş ve bütün insanlığa örnek alınsın diye göndermiş. Bu insanın ana temel vasfı, o övülen vasfı ise ahlakı,
1: güzelliği. Bu ahlakın çıkış yeri, kaynağı neresidir diye sorulduğunda değerli hocam, bir kısmı diyor ki ahlakın kaynağı menfaattir. İnsanlar ne zaman iyi davranır? Menfaat olduğunda. 2 takdir edilmektir. 3 alkış almaktır. 4 mevki makama yükselmektir. Eğer ahlakın hedeflerini veya temellerini bu maddelere hapsedecek olursak altından ahlaksızlık çıkar.
0: Her türlü zulmü, adaletsizliği, merhametsizliği, o altından dediniz ya, onun altında bir liste oluşturun. Her türlü kötülüğü o listeye kaydedebilirsiniz.
1: Allah razı olsun. Bir daha bunu söylemenizi istirham ediyorum.
0: Estağfurullah. Ne dediniz?
1: Efendim, takdir edilme, menfaat, alkışlanma, mevki makama ulaşmak için.
0: Hocam dünyevi şeyler bunlar hepsi. Çıkarlar, alkış alma, menfaatlere ulaşma vesaire. Hepsi dünyevi bir takım gelip geçici değerler.
1: Eğer insan bunların için ahlaklı olayım derse altında ahlaksızlıklar çıkar.
0: Zaten hocam, kıymetli hocam, bunlar, bu saydıklarımız tek tek ayrı ayrı ele alınsa hepsi bir hastalık olarak, hani doktorların diyelim nesi var hocam? Hastayı nerede yatırıyorlarsa?
1: Muayene için mi?
0: Vesaire.
1: Evet, sedye gibi
0: işte,
1: diyelim.
0: Doktorun önündeki hasta hakkında vereceği rapor nedir? Hastalıkla ilgili bu saydıklarımız eğer böyle bir anlayışla değerlendirilecek olsa hepsinin birer hastalık olduğu raporu çıkar.
1: Tahliller bozuk çıkar.
0: Kesin bozuk çıkar.
1: İşte ben niye Emrullah Hoca ile program yapmak istiyorum? Bunları duyacağıma inandığım
0: Allah Allah
1: için.
0: Allah. Hocam, bu kapıları zaman zaman ki müdahaleleriniz de aslında siz aralıklıyorsunuz. Allah razı olsun.
1: Çok güzel. Allah razı olsun.
0: O zaman hocam, tek tek o aldığımız şeylerin hayata yansımalarına baktığımız zaman ne göreceğiz? Diyelim ki ne dediniz? Bir ahlak anlayışı var.
1: Menfaat
0: ahlak.
1: Takdir edilme.
0: Hocam, menfaati her ülkenin kendine göre değişir.
1: Evet.
0: Benim senin topraklarının altında bulunan enerji kaynaklarına ulaşmam lazım. Çünkü benim buna ihtiyacım var. Ülkemin ihtiyacı var. Geleceğimin ihtiyacı var. Çıkarım.
1: Onun için ahlaklı gibi, insani gibi görünecek.
0: Hocam, nasıl olacak o? Şimdi örnekleri var biliyorsunuz.
1: Rol yapacak.
0: Dünyada jandarma benim diyor. Ne diyor? Arkadaş diyor, benden önceki
1: yanlış yapmış,
0: sana demiş 350 milyar dolar para vermiş. Yanlış. Şimdi ben bunun karşılığını senden alacağım. Nasıl alacak? Toprağının altındaki enerji kaynaklarını bana teslim eder isen.
1: Hani yardım için yapıyordun? Hani destek için
0: hocam,
1: yapıyordun?
0: Hocam, neydi ahlak? Çıkar ahlakı, menfaat ahlakı.
1: İşte
0: şimdi
1: böyle. Falso vermiş.
0: Bu şimdi makul geliyor değil mi? O adamın ahlak görüşü ya da o insan budur.
1: Bravo.
0: Çıkarını düşünüyor adam deyip de her istediğini ona verir misiniz?
1: Verirsek menfaat ahlakçılığını teşvik etmiş
0: olur. Hocam, satarsınız.
1: Satar.
0: Ülkenizi satarsınız.
1: Bravo.
0: Hocam. Çıkarlarınız, özel çıkarlarınızı koruma adına ülkenizi satarsınız.
1: Satar.
0: Hocam, canlı bir örnek var.
1: Buyur, neydir efendim?
0: Türkiye Cumhuriyetlerden 4 ülke
1: Çok üzüldüm.
0: Güney Kıbrıs'ı tanımış. Nenin karşılığı hocam?
1: Şu kadar yatırım mı? Para bir şey var.
0: Para.
1: Para.
0: Milyar bilmem ne kadar milyar dolar.
1: Dolar.
0: Görüyor musun hocam?
1: Çok. Afaki bir rakam da değil.
0: Çıkar ahlakı hocam canlı bir örneği.
1: Canlı bir örneği.
0: Canlı bir örneği. İlkelerinden mensup olduğu topluluğun hani en azından dışarıdan baktığımız zaman temsil ettiğini düşündüğümüz bütün bir geçmişinden vazgeçmesi anlamına gelen bir tavır. Bir, ikincisi yine mensup olduğun kendi masa arkadaşlarından birinin yıllardır başına bela olmuş bir batı emperyalist anlayışın başına kendi masanın ortağının başına bela ettiği bir olayda sen tarafını
1: o taraftan olarak gösteriyorsun.
0: Öbür taraf olarak seçiyorsun.
1: Seçiyorsun. Orada ilke deyince yine Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir örnek vermek istiyorum. Hatırlarsınız Mekke-i Mükerreme'de dediler ki eğer senin derdin reis olmak, baş olmaksa başımızı hemen getirelim. Mal ise en zenginimiz olacak kadar verelim. Evlenmekse istediğin bir hanımla evlenmeni temin edelim. İlkeli peygamber ne dedi muhterem hocam? Sağ elime güneşi, sol elime ayı koysanız ben bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasından vazgeçmem.
0: İşte
1: ilke bu.
0: İşte hocam o ahlakın zirve noktasına çıkarılmış olan Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu tavrı var ya hocam.
1: Evet, müthiş.
0: Hocam aslında bu tavır şu anda Gazze'de hayat bulmuş kıymetli hocam. Her ne kadar bazı kasıtlı Siyonist iletişim araçlarının etkisi altında. Ya onlar topraklarını sattılar mattılar. Hocam toprağını satan bir millet olsalardı şu anda onların topraklarını satın almaya hazır zaten o Yahudi, o Siyonizmin bütün kaynakları seferber olurdu. Hocam toprağını satmadığı için canını veriyor.
1: Evet.
0: Toprağını vermiyor.
1: Evet.
0: Buna rağmen bunlar hakkında sağda solda böyle bir beyanda bulunmaktan daha aşağılık.
1: Daha ahlaksızlık diyelim.
0: Daha ahlaksız, ahlak dışı bir davranışla bir hareket de olamaz.
1: Olamaz. Değerli hocam, ahlakın Efendimiz'e dayandığı ve onu da Kur'an-ı Kerim'in övdüğü ki sonra da Cenab-ı Allah Efendimiz'in ahlakının yüce olduğunu söyledikten sonra ve inneke ala hulukun azimi buyurdu da bilmiyorum Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murseline ala sıratın müstakim. Demek ki sıratı müstakim olan üzere olmak büyük ahlak imiş.
0: Zaten
1: hüsnü ahlak oymuş.
0: Kaç yerde Fatiha'da onun talebini yaptırmıyor mu bize?
1: Hem de günde 40 kere.
0: Hem de günde 40 kere. Diğer bazı ayetlerde ve enne hâzâ sırâtî mustakîmen fettebi'û ve lâ tettebi'us subul fetefarraka bikum an sebîlî.
1: Allahu Ekber.
0: İşte benim dosdoğru yolum
1: budur.
0: Bu. İslam, ona tabi olun.
1: Onun dışında kaç tane yol olursa olsun.
0: Ha işte orada hemen karşımıza ne geliyor? Biraz önce siz değişik maddelerle hatırlattınız ya.
1: Evet.
0: İşte menfaat, ahlakı, bilmem
1: alkış alma,
0: falan
1: tahtır,
0: falan
1: makam,
0: falan.
1: Mevki.
0: Hepsi o diğer yollar olarak karşımıza çıkar hocam. O zaman net tavır bellidir. Ha yani felsefeciler, hocam bir şey konuşmak zorundalar.
1: Evet.
0: Belli fikirleri, belli bakışları, belli düşünceleri var. Ana temel kaynaklardan uzak olunca Allah'ın verdiği akılla bu aklı kullanırken birisi şöyle bir kaynak gösterir, öteki böyle bir kaynak.
1: Evet,
0: onlar varsın kaynaklarını göstersin ama bir şeyi görüyoruz hocam. Onlar içinde de öyle insanlar çıkıyor ki ahlakın kaynağı dindir diyor.
1: Diyor değil mi efendim?
0: Kesin diyor hocam.
1: Ha, o fabrika ayarına dönebilmiş.
0: Dönebilmiş. Ha, o din hangisidir?
1: Ha.
0: Orası sonraki olay. Ama kaynağı din olarak ortaya koyması çok önemlidir.
1: Birinci merdiven.
0: Evet. Sonra... Din olunca bu din İslam hocam.
1: Ha.
0: Yani sağın

0: sağından gitsen, solundan gitsen, aslına döndüğün zaman göreceğimiz hakikat bu din İslam. İslam'dır.
1: İnned dine indallahil
0: İslam dediği İslam o.
1: İslam, evet.
0: İbrahim
1: evet.
0: Aleyhisselam'dan bahsederken kıymetli hocam, Mekane Ali İmran soruyor. Mekane İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kan hanifen Müslüman diyor hocam.
1: Ne Yahudiydi ne Hristiyan idi.
0: Hanif
1: olarak
0: tek Müslüman. İlah inancı değil mi?
1: Tek inancı, Allah inancına sahip
0: bir Müslümandı diyor. Evet. Öbür yandan onun yaptığı dua hocam, Kabe'nin temelleri üzerine duvarları yükseltirken,
1: evet.
0: Rabbena ve cealna muslimeyni leke.
1: Oğluyla beraber.
0: Soyumdan da Müslüman bir ümmet yarat. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek. Talep ettiği şey ne hocam?
1: Müslüman bir ümmet. Müslüman ümmet gelsin.
0: İçlerinden de onlara bir peygamber gönder.
1: Evet, o değil da mi? Efendimize
0: çünkü
1: işaret.
0: Çünkü onsuz olmaz hocam.
1: Tamam.
0: Peygambersiz olmazsa, peygamber ahlakı olmadan da asla olmaz hocam.
1: Peki bu peygamber ahlakını...
0: Peygamber ahlakı derken de biraz önceye dönmüş oluyoruz. Belki tekrar ama yerleşsin kafalara. O ahlak, tahallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın var ya.
1: O zaman hocam bir insan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanabilir mi? Allah'lığa mı kalkmış olur?
0: Ha, öyle kalkmış olmaz. Madem soruyu sordunuz, bu evet. Sorunun cevabı var hocam.
1: Lazım, evet.
0: Hocam Mevlamızın Esmaül Husna dediğimiz isimleri var ya hocam.
1: Evet.
0: O isimlerin içinde biraz alıcı gözle baktığımız zaman bu ahlaki yapının bütün renklerinin olduğunu görürüz hocam.
1: Allah razı olsun. Cenab-ı Allah'ın Esmaül Hüsna'sına baktığımızda güzel ahlakın bütün renklerinin orada olduğunu görürüz. Allah razı olsun.
0: Hocam Esma'ya girdiğimiz zaman gerçekte yani hangisini ele alırsak alalım. Kerim, Afuv,
1: Gafur,
0: Rahim,
1: Rahman.
0: Yani
1: Vedud.
0: Ne varsa hocam dedim ya. Hani 99 diye her ne kadar rivayette böyle geçmişse de aslında onun sayısı daha da fazla.
1: 1001 ismi hakkı için derler ha, yani. Ya.
0: Dolayısıyla Esma. Şimdi ne yaparsınız hocam? Onun bir ismi bir örnek alırsınız.
1: Evet.
0: Rauf. Rahim.
1: Rahim.
0: Bunu örnek aldığınız zaman.
1: Çok özür diliyorum. Cenab-ı Allah bu iki ismi peygamberimize de vermiş.
0: Üstelik.
1: İnneke raufur rahim.
0: Lekad ca'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Gibi.
1: Rauf ve Rahim ismi. Allah'ın ismi olduğu halde peygambere verilmesi, Allah'ın aynı ahlakıyla zamanda ahlaklanacağım deyince Allah'lığa kalkmak olmadığını
0: ispat. Çok güzel. Çok güzel oldu. Şimdi o neydi hocam? Rauf Rahim. Kendine ilke ediniyor.
1: Evet.
0: Ben de bu ahlaki yapıyı kendi hayatımda uygulayacağım. Hayat, daha doğrusu hayat haline dönüştüreceğim.
1: Hayat haline dönüştüreceğim.
0: Tabii nasıl olacak hocam? Rahim, merhamet etmeyen adam Rahim isminden istifade etmiş olabilir mi?
1: Olamaz.
0: Affedici olmayan
1: bir insan.
0: Bir insan. Basit şeyleri hatta büyüterek, daha da büyüterek karşı tarafını hak etmediği ağır cezalarla cezalandırmaya tevessül eder. Böyle bir kişi yani bunu isim olarak alsa, hani isim veriyor ya çocuklara,
1: Rauf,
0: böyle isim versek ne yazar hocam? Ne işe yarar? Bunu ne yapacak o zaman? İhya edecek hocam. Merhamet eder. Peki Raufur Rahim ayeti siz iyi ki söylediniz, güzel de oldu. Efendimizle alakalı ayetlere baktığımız zaman hocam,
1: evet.
0: Bir örnek daha verelim.
1: Buyurun.
0: Çünkü şey de var, hazır önümüzde kitaplar değerlendirirken. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hoca

0: kitabı boşa getirmiş demesinler.
1: Kesin yani hocam. Allah bu kitapları yazanlardan
0: amin,
1: razı olsun.
0: Amin. Allah
1: yani Allah onları olsun. Hep misafir ediyoruz. Bizim hocalarımız hocam yani bunlar.
0: Tabii ki. Hanemize teşrif etmiş hoca.
1: Aynen öyle hocam. Ne güzel. Bize de yarın böyle ansalar keşke ama.
0: İnşallah.
1: Bir şeyler koymak lazım yani ortaya. Muhterem İnşallah bu üstadım. Yaptıklarımızı
0: ha,
1: bile.
0: Ha bak aklıma geleni ağzımdan aldınız. Allah
1: görseler
0: razı
1: inşallah. İnşallah. Hocam ayet-i kerime Ali İmran suresi 159. Örnek olarak bunu zikretmiş olalım. Çünkü bu konu üzerinde herhalde epey gideriz. Öyle zannederim.
0: Buyur.
1: Febime rahmetin minallahi linte lehum. Allah'ın sana olan rahmeti, merhameti sebebiyle, o Rahmandır, Rahim'dir.
0: Evet.
1: Ondan Resulüne
0: yansıyan
1: evet. Hani 99'u kendine saklamış, birisini bütün varlık alemine lütfetmiş. Onun içinde pay sahipleri filan. İşte onların herhalde en önünde de Resulullah Efendimiz.
0: Amin.
1: Tebime rahmetin minallahi
0: lintelehum.
1: Allah'ın sana olan rahmeti, merhameti sebebiyle o etrafındakilere ki senin peygamberliğini ilan ettiğin günden itibaren hep sana karşı olumsuz tavırlar sergileyen, acımasız tavırlar sergileyenlere
0: bile
1: nasıl davrandın diyor?
0: Yumuşak.
1: Yumuşak davrandın. Bu neyi doğurdu hocam? Şimdi devamını da okuyalım ki.
0: Bir ara izin var mı efendim?
1: Tabii. Yani şu anlaşılmasın. Şu anlaşılmasın. Hocam ayeti bölmüyor.
0: Allah razı olsun. Bu bölmemek için şey yapıyorum da. Sadakat yaraşır insana görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
1: Evet. Şimdi o yardım nasıl oluyor?
0: Evet.
1: Hocam ayetin devamında diyor ki وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ
0: غَلِيظَ الْقَلْبِ
1: sert yapılı, katı kalpli
0: olsaydın
1: bu dışa nasıl yansıyacaktı hocam?
0: لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ
1: nasıl yansıyacaktı? Sert.
0: Evet.
1: Katı kalpli, acımasız, merhametsiz. İnsanlar baktığı zaman ne diyecekti?
0: Ya bunun etrafında
1: ya bunun yanında durulur mu ya?
0: Nereden geldik gelmez olaydım.
1: Ha lem faddu min havlik. Etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Şimdi nasıl yardım ediyor Allah? Ama hangi özellikle?
0: Linte.
1: Linte lehum. Yumuşak. Onun da dayanağı rahmet gene.
0: Evet.
1: Zaten rahmeten lil alemin diyoruz değil mi hocam?
0: Ya değil mi efendim? Rahmeten lil alemin. Sadece ümmetine değil, sadece insanlara değil, sadece hayvanlara değil, bütün kainata, alemlere rahmet olan peygamberin ahlakından üstün ahlak olamaz. Öyleyse uyun Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a veya uyalım ki kendimizi de içine alalım.
1: Tabii pek tabii hocam.
0: Güzel ahlaka ulaşabilelim.
1: Şimdi hocam ayet gene devam ediyor.
0: Edelim efendim.
1: Fa'fu anhum.
0: Affet onları.
1: Affet onları. Allahu Ekber. Affedici kim? Allah.
0: Aslında Allah. Mutlak Allah. Affedici Allah.
1: Habibine ne diyor?
0: Sen de affet.
1: Sen de affet.
0: Benim sıfatımla sıfatlan diyor.
1: Vestağfir lehum.
0: Onlar için de istiğfarda bulun.
1: Bunlar bir takım yanlış şeyler yaptılar.
0: Evet.
1: Ama sen benden bağışlanmalarını iste.
0: Bak. Müthiş bir şey. Demek ki affetmeye hazır ki benden bağışlanmalarını iste diyor. Ya. Evet.
1: Veşabirhum fil amr. İş hususunda
0: onların fikrini
1: onlarla istişare et. Fikirlerine değer verdiği için Allah Celle diyor ki bak onlarla istişare et. Halbuki peygamber yani onların fikrine aslında muhtaç mı?
0: Değil. İlmi ona verilen ilim bütün insanların ilmi toplansa bir insanlar ilmi bir damla etmez. Onunki derya denizdir. Buna rağmen onlara danış.
1: Ama bu böylece neyi ortaya koyuyor hocam? Bir sistemi ortaya koyuyor. İnsanlığı yönetecek bir düzen, bir nizam.
0: İlla istişareyle olmalıdır.
1: Bir defa o olacak.
0: Ailede istişare, muhtarlıkta istişare, Belediyede istişare.

0: hükümette istişare, devletler arası ilişkilerde istişare, tabii. Güzel ahlakın vazgeçilmez unsurlarından biri.
1: Sonra da devamı var gene hocam.
0: Söyle bitirin.
1: Rahmet hocam, yani her cümlesi, her kelimesi. Fe izâ azemte.
0: Fe tevekkel alâ.
1: Yani bu istişareleri yaptın, değişik görüşleri tespit ettin ve ondan sonra bir karar verdin. Hı hı. O karar verdiğinde de o kararı uygulamak üzere
0: azmettiğin zaman
1: uygulamak azmini göster.
0: Allah'a bırak.
1: Ve Allah'a güven diyor.
0: Değerli hocam, tam bu sohbetin iyi olan, bu tatlı olan bölümünde biz bir araya gideceğiz. Ama aradan sonra tekrar istişare ve istişare ahlakı. İstişarenin kendisi güzel ahlakın vazgeçilmez unsuru. Bir de istişarenin ahlakı var.
1: Bir cümle onu değerlendir. El müsteşaru eminun. Ha,
0: kendisine fikir danışılan kişi emin olmalıdır. Güvenilir olmalıdır. Değerli izleyenlerimiz, biliyorum yakından takip ediyorsunuz ama bir nefes almamız gerekir. Beraber bir nefes alıp tekrar beraber olalım efendim.

0: Sır hakikat odur ki kalabalık sandığımız bu kesretin, bu gürültülü dünyanın arkasında aslında tek bir cevher gizli. Şems'in o yakan nefesi kulağımıza fısıldar. İki demek ayrılıktır. Meğer ki perde dediğimiz o kalın sis bizim ikilik deryasında boğulmamızmış. Mevlana bir ana şefkatiyle sahili selamete çağırır bizi. Birlik denizine dal, ikiyi bırak. İnsan ancak sımsıkı tutunduğu o dünyalık gölgeleri bıraktığında asıl menzil görünür. Yol yükten kurtulunca açılır. Niyazi Mısri tam o eşikte durur ve der ki, benlikten geçmeyen birliğe ermez. Bir olanı hatırlamak için Vav TV. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
1: Evrensel bir kitap.
2: Yaradıcı tektir.
3: Cihan şumul bir mesaja sahip.
2: Rabbül alemindir.
4: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
3: Ona tabi olun.
0: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
4: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
0: Profesör Doktor Kelim Buladı.
3: Ondan başka ilah yoktur. Öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
0: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
2: Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin.
0: Kur'an Yolu bugün 18'de Vav TV'de. İslam düşüncesinin tarihi süreçteki seyri.
5: İnsan idrak araçlarının bir kademesidir.
0: Kadim kültürlerle kurduğu etkileşim.
5: Bir ilişkiler manzumesi içerisinde kimliğini arayan varlıklarız. Zihnin gerçek özgürlüğüne kavuşabilmesi için hafızanın yük olmaktan çıkması gerekir.
0: İslami ilimlerin ortaya çıkış süreci.
5: İnsan kerim bir varlıktır, yani saygındır, muteberdir, yani özel bir şey yapmaya gerek yok.
0: İslam'a hizmet eden alimlerin yaşadığı düşünce krizleri ve günümüze yansımaları.
5: Nefret aklımızı küçültür. Müslüman toplum ve Müslüman inanç tek ilke üzerinde karar kılar. O da faili mutlak olan Allah'tır.
0: Nurkan Aslan'ın sunumu, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin katkılarıyla Düşünce ve Hayat bu akşam 20'de Vav TV'de.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberler Allah'tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı. Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek. Arkasından da şiddetli bir azap gelecektir.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: yüreklerden çekilmiş farz edilsin. Havf-ı Yezdan'ın ne irfanın kalır tesiri ne de vicdanın. Yüreklerden Allah korkusunun kalktığını düşünecek olursak, ne diplomanın, ne tahsilin, ne üniversitenin hiçbir tesiri kalmaz. Hatta manevi terbiyeyi almayan, Kur'an ve peygamber ahlakına dayanmayan bir kişiye verilecek bilgiler, hırsızın eline verilecek fener gibidir. Önce ahlak, önce ahlak, önce ahlak diyor. İstişarenin ahlakın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu söylemiştik. İstişarede nelere dikkat etmek lazım? Oradan güzel ahlakı topluma nasıl kazandıracağız sorusuna geçeceğim hocam.
1: Şimdi hocam,
0: buyur.
1: Ben size bir konuda fikrinizi almak üzere,
0: evet,
1: güvenle,
0: evet,
1: ben bu meseleyi hocamla konuşmam lazım deyip geldiğim zaman, güvendiğimden dolayı geliyorum.
0: Öyle ya.
1: En önemli şey o zaten. Yani bir dosta geliyorum. Asla bana zarar verici bir şeyi saklamayacak, gerekli ikazlarını yapacak bir dosta diye geldiğim zaman neyi karşılık olarak beklerim?
0: Güven.
1: Hakkımda hem dünya hayatım itibariyle hem de ahiret hayatım itibariyle hayırlı olacak şeyi kendi bakış açısıyla, gene kendi gözlükleriyle, zararı yok, kendi
0: tabii,
1: gözlükleriyle tabii. Kur'an'ı ne kadar biliyor, hadisleri ne kadar bir İslami anlayış ne kadar biliyorsa bana bir fikir verecek.
0: Tıpkı kendisini soran insanın yerine koyarak.
1: Çünkü hocam, ben size niye güvenerek gelirim? Bilirim ki siz Allah'a imanınız var. Bilirim ki Resulullah'a peygamber olarak iman, onun getirdiklerinin doğruluğuna, yani Kitabullah'a imanınız var. Ve bilirim ki siz ahiret hayatına da imanınız var.
0: Bütün bunlara rağmen ihanet edersem yazık olsun, yuh olsun bana derim.
1: Ha, yani öyle bir muhatap çıkarsa.
0: He, çıkarsa.
1: Ama biz onu şimdi bu noktada yok, düşünmüyoruz.
0: Evet.
1: Bizim düşündüğümüz nedir? Bütün özellikleriyle istişare edilmeye layık olan bir sima, bir insandan bahsediyoruz.
0: Muhterem hocam, niçin bir ara celallendim beklenmeden? Adam diyor ki, oğlumuza falanca kızımızı aday olarak düşünüyoruz. Emrullah hocam siz ne dersiniz deyince, veya Mustafa hoca siz ne dersiniz? Mustafa hocanın kendi oğlu aklına geliyor. Kızımızın aleyhine bir şeyler söylüyor ki ondan vazgeçsinler de ben olma. Efendim falan yere şöyle bir dükkan düşünüyoruz. Siz bu işin ehlisiniz. Ora uygun mudur? O köşeyi nasıl da yakalamış? Ben oranın iyi olmadığını söyleyeyim. Daha sonra gidip oraya ben talip olayım. Böyle olayları maalesef duyduk, yaşadık hocam.
1: Evet hocam.
0: Onun için cevap.
1: Hocam, birisi bunlar çağrıştırıyor.
0: Evet.
1: Ticari hayat dediniz. Bir de evlenmekten misal verdiniz. Bir kimse, bunu bir vesileyle söyleyelim, bu ahlak ilkesidir. Kızına damat ya da oğluna
0: gelin,
1: gelin arıyor ve bir namzet buldu.
0: Evet.
1: Gitti, o namzetle görüşmelerini devam ettiriyor.
0: Evet.
1: Henüz bir sonuç
0: alınmadı.
1: Alınmadan. Üçüncü şahıs bunu duyup da araya girdiği takdirde bu İslami ahlak bakımından ahlak dışı bir harekettir.
0: Evet. Efendimiz özellikle bundan men etmiş. Pazarlık yapılırken, pazarlık bitmeden.
1: Şimdi öbürü ticari hayat değil mi?
0: Evet. Pazarlık yapılırken, pazarlık bitmeden araya girip ben şunu alırım demesi ahlak dışı.
1: Belki fiyat arttırıyor hocam. Evet. Ona gitmesin, yarın

0: filan. Evet. Bunlar hepsi müminin bir mümin kardeşi ile alakalı düşünemeyeceği şeylerdir. Uygulamayacağı demiyorum.
1: Aklından geçmiyor.
0: Evet.
1: Hocam bunu hadi Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a kazandırdık. Bize bu yetmez. Bütün topluma nasıl kazandıracağız? Dinin güzel ahlakı topluma kazandırmak için koyduğu ilkeler neler?
0: O zaman hocam nereden başlıyoruz gene?
1: Efendimiz'den.
0: Efendimiz'den başlıyoruz da toplumun çekirdeği
1: aile.
0: Aileden başlıyor hocam bu.
1: Evet.
0: Bütün değerler aileden verilecek şekilde oradan başlar ama onu destekleyecek sistem, eğitim sistemi, terbiye mekanizması daima o aileden başlatılacak. Ama orası mutlak surette kaynağı söyledik.
1: Allah ve Resulü, Kur'an ve hadis.
0: Hadis.
1: Evet.
0: Buna göre aileden başlatılacak. Bu esasa göre. Ve bunu devletin eğitim sistemi besleyecek, destekleyecek. Nerede? Okullarında.
1: Okulla cami arasında çelişki olmayacak.
0: Ha, üstelik evet. Zaten ailede kitaba, sünnete, Allah'a ve peygambere göre bir ahlak telakkisi oluşursa zaten orada okulla cami kapışması olmaz hocam.
1: Barışması olur.
0: Tam bir barışıklık içinde işte gittik gördük. Siz de gittiniz, biz de gittik. Mescid-i Nebevi'de.
1: He.
0: Örnek değil mi hocam?
1: Evet.
0: Ashab-ı Soffe var.
1: Evet.
0: O günün şartlarında bir üniversite.
1: Tabii.
0: O günün üniversitesi.
1: Ve yatılı.
0: Bugünkülerle de kıyas etmek mümkün değil. Çünkü onun başında kim var?
1: Efendimiz.
0: Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz var. Mescit bünyesinde hocam.
1: Okul, mescit iç içe.
0: İç içe. Evet. Hocam bunun yansımalarını biz kendi ülkelerimizde görmüyor muyuz?
1: Evet.
0: Süleymaniye Camii. Hemen yanı başında Süleymaniye medreseleri yok mu
1: evet.
0: hocam? Fatih Camii.
1: Fatih medreseleri.
0: Fatih medreseleri. Bu iki örnek. Bunu toplumun değişik kesimlerinde, değişik şehirlerinde örneklerini fevkalade görebiliriz.
1: Evet.
0: Erzurum'a gideriz görürüz, Sivas'a geçeriz görürüz, Konya'ya gideriz görürüz, Urfa'ya gideriz görürüz, her tarafta görürüz hocam.
1: Evet.
0: Bütün vilayetleri
1: evet, sayacak.
0: Sayamadığımıza göre yani aradan şöyle. Çünkü eserler de var hani.
1: Tabii.
0: Mesela bir sanat tarihi dersini verirken biz bunları okumuştuk da üstelik.
1: Doğru.
0: Edirne'ye gidersek mesela. Tabii. Serhat şehri değil mi? Edirne'de. Ve de buna benzer Balkanlar'da, dünyanın değişik yerlerinde Allah'ın lütfet Şam hocam. Değil evet. mi? Suriye. Yani her yerde bunu bu şekliyle görüyoruz.
1: İbadetle ilim iç içe olma.
0: İç içe. Evet. Dolayısıyla ilim amel.
1: Hı.
0: İlişkisi içinde hocam.
1: Evet.
0: Öğrenilenin uygulandığı bir yapıdır bu yapı. Dolayısıyla bu sadece bilgi aktarmaz kıymetli hocam. Bu işte o temel ahlaki değerleri kazandırır. Aslında bilgi onun için destekleyici mahiyettedir. Yoksa her bilen ahlaklı olacak
1: diye bir kural yok.
0: Diye bir iddiamız olamaz. Şeytandan
1: daha bilgili mi var?
0: Yani şimdi o vadide öyle bilgili adamlar var ki hocam ömrünü Kur'an araştırmalarına vermiş.
1: Evet.
0: Müsteşrikler var hocam. Ama bundan hiç faydalanamıyor. Niye? Kur'an'a bir defa baştan bu hak bir kitaptır diyerek onu araştırmaya başlamamış.
1: Evet.
0: Bir kusur bulur da Kur'an aleyhinde, İslam aleyhinde kullanabilir miyim diye.
1: Hatta o kusurun da üstünü kapatmak için birçok yerde lehine konuşurum da
0: tabii.
1: Onu araya sıkıştırır mıyım diye.
0: Yani zehri
1: gümüş
0: nasıl sunarlar altın, derler değil mi hocam?
1: Altın kadehte sunar.
0: Evet kıymetli hocam bu topluma nasıl mal edilir, nasıl kazandırılır? O bir hadis

0: Şerif, siz zannediyorum başta hani ebeveyinden bahsederken çocuklarına
1: bırakacakları
0: en değerli şeyin ne olduğunu
1: miras,
0: söylüyor.
1: Miras, güzel ahlak.
0: Güzel ahlak hocam.
1: Güzel,
0: güzel ahlak olursa hocam, hiç kimse şu yeryüzünde sıkıntıda bir hayat sürdürmez. İş ararsa böyle adamı herkes kapmak ister hocam.
1: Değil mi?
0: Güvenilecek bir eleman. Ahlaken. Mesela çalışıyor hocam, böyle haberler duyuyoruz. Sonra hocam güven kazandıktan sonra kamyonu getiriyor ya, adamın mağazasının ya önüne koyuyor, içerideki malları bindiriyor, götürüyor. Sonradan çalıştığı adama diyor ki yahu böyle bir şey yaptık, gerçi iyi yapmadık ama yaptık yani, bilesin. Bu ne demek hocam? Soygun.
1: Resmen.
0: Hem de nasıl bir soygun? Yıllarca yanında çalıştığın adam senin ekmeğini verdi. Sana her şeyini emin bir adam diye teslim etti. Sen buna ne yapıyorsun? İhanet ediyorsun.
1: Onun için bugünkü kanunlarda bile değerli hocam, normal bildiğimiz hırsızlıkla, kapıyı kırarak, kilidi kırarak yapılan hırsızlıkla, bu tarif ettiğiniz güveni sağladıktan sonra kendisine teslim edilen anahtarla açıp da yapılan hırsızlığın cezası daha ağır. Çünkü güveni kötüye kullanmak var.
0: Hocam, komşuluk hukukundan bahsederken hatırlarsın.
1: Bir program yapmıştık. Ha.
0: Yapmıştık da orada ne vardı? Bir adam komşusunu çalıyor.
1: Ha.
0: Komşusunun komşusunu çalarak
1: zaman
0: kazandığı günah, komşusu olmayan 10 kişiyi çalsa onların oluşturacağı günahtan daha fazlasını komşusunu çaldığı zaman kazandı.
1: Çünkü komşusunun güvenini kötüye buldu.
0: Evet. Komşusu çok güveniyordu.
1: Evet.
0: Hani demek demiştik ki, ya askere giderken evli ise çoluk çocuğunu kime emanet ederek gidiyor?
1: Komşuya.
0: Komşuya.
1: Ya.
0: Böyle bir ihanet olur mu? Ahlaksızlık diyoruz, ahlaklılık diyoruz ama bunlar gerçekte içi doldurulmadan söylenirse fazla bir anlam ifade etmiyor.
1: Muhterem hocam, anlatmaya çalışıyoruz. Daha da vaktimiz süresinde anlatmaya gayret edeceğiz. Ama Efendimiz ölçüyü koymuş. Müslüman elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kişidir. İşte ahlakın, güzel ahlakın bir başka tarifi, özeti değil mi hocam? Ya?
0: Tabii.
1: Elimizden, dilimizden kimse zarar görmez. Hatta bir de fayda görürse, hayrun nas men yenfa'un nas. İkinci hadis gelir.
0: Ne demek hocam?
1: İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı. Al sana güzel ahlak. Güzel ahlak çarşıda satılmıyor.
0: Ve bu insanlardan oluşmuş bir toplum hocam.
1: Ha.
0: Nasıl bir
1: bu din ferde gelmemiş, topluma gelmiş. El cemaatu rahmetun.
0: Ya.
1: Söz sizin.
0: Evet hocam. Şimdi kıymetli hocam, buradan şeye geçer miyiz?
1: Söyle.
0: Hazreti Peygamber'in
1: ahlakla ilgili hadis-i şerifler.
0: Hadislerinden birkaç tanesini.
1: Tabii efendim.
0: Onunla şerefyab olalım. İnşallah bizi dinleyenler de bundan fevkalade istifade etmiş olurlar.
1: Kadim ulema diyorlardı ki birkaç hadis okuyalım, birkaç teberrüken diyorlardı. Şimdiki gençler onu anlayamıyor. Oradaki bereketi alabilmek için.
0: Evet.
1: Bereketin bize sinmesi için.
0: Evet hocam.
1: Buyurun efendim.
0: Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i en yakından tanıyanlardan birisi, kendisine uzun zaman hizmet eden Hazreti Enes.
1: Enes bin Malik.
0: Malik radıyallahu anh.
1: Eyvah.
0: Efendimiz'den bir nakil. Kale. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme ehsenen nâsi hulukan. Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz ahlak ya, bakımından insanların en güzeliydi diyor. Bunun da açıklamaları oluyor hocam, yapıyor. Bana hiçbir zaman niçin şunu yapmadın?
1: Yapmadığın bir şey için niçin?

0: için yapmadım, yaptığım bir şey için de niçin yaptım deme
1: diyor ya. Bu nasıl bir şey hocam?
0: 10
1: ya?
0: Sene hizmet etmiş efendim.
1: Nasıl bir şey hocam ya?
0: Bu ahlakın güzelinin zirvesi. Ama o peygamber bu ahlaka da şu dua ile varmadı mı hocam? Allahümme ahsin huliki kema ahsanta halki. Ya Rabbi benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzel eyle.
1: Burada çok önemli bir şey daha
0: buyur
1: yok mu
0: efendim,
1: hocam?
0: Buyur.
1: Yaratılış itibariyle ilk baktığımız zaman bizi en çok etkileyenlerden birisi insan.
0: Evet.
1: Hılkati değil mi? Yaratılışı değil mi hocam?
0: İnsan Allah'ın kitabı.
1: Baktığı zaman gözünü alamıyorsun bazen böyle. Ha, ama her güzel olan şeyi de gözün görsün denmiyor.
0: Tabii.
1: O da, onun da şartları var değil mi? Hocam bu şimdi nedir? Bu kadar güzel olan bir kimseye ahlaki bakımdan yakışmayacak bir şeyi gördüğünüzde sukutu hayale uğrarsınız.
0: Alnının ortasında sanki simsiyah bir leke varmış gibi.
1: Allah Allah dersin ya.
0: Evet.
1: Bu nasıl olur dersin. Dolayısıyla hilkatimiz ne kadar güzel. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. O ayette anlatılan değil mi? En güzel biçimde. Ama sonrası var tabii. Sonra da
0: esfeli safili.
1: Niye esfeli safiline düşüyor hocam? İşte bu ahlakı yapıyı
0: bravo
1: kazanamadığı zaman.
0: Güzel ahlakı terk eden esfeli safiline, yani hayvanlardan da aşağıya iner. Güzel ahlaka sahip olan meleklerden de yukarıya çıkar.
1: Evet.
0: Herkes yolunu seçsin.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yine gelen, biraz muhtasar geçelim ki birkaç hadis şerif daha fazla öğrenmiş olalım. Şöyle buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam, Se'eltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anil birri vel ismi.
0: Günahtan ve güzellikten soruldu.
1: Sorulduğu zaman cevap el birru husnul huluk.
0: Allah Allah Allah Allah.
1: İyilik
0: Allah
1: nedir hocam? İyi. İyi kavramı bütün iyiliklerin gene zirvesi hocam.
0: Güzel ahlak.
1: Hani len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ayetinde ki o bir kelimesi. Leysel birra en tuvellu vucuhekum kıbelel meşrik vel mağrib velakinnel uzun evet. Yarım sayfadan
0: velakinnel birra
1: Bakara suresindeki ayet o bir.
0: Evet.
1: İyilikte hocam
0: bu iki olanın biri değil yani. Bir iki üçün biri değil. Buradaki bir iyilik,
1: bir
0: güzellik.
1: El birru.
0: Bir teşdit.
1: El birru. Evet. Evet. Hani rakam bir değil.
0: Onu söylemek
1: el
0: istedim.
1: Birru.
0: Yanlış
1: evet
0: anlaşılmasın
1: İyilikte
0: diye.
1: İyilikte zirve hocam.
0: Evet.
1: Bütün iyiliklerin, hayırların zirvesi.
0: Ne dedi?
1: Buna nasıl erilir,
0: güzel
1: ulaşılır?
0: Ahlakla.
1: Hatta tunfiku mimma tuhibbun diyor. En çok sevdiklerinizi vermedikçe. Ve bunu Ebu Talha mıdır hocam? Hadi len tenalul birra ayetinin inişine sebep.
0: Bahçeyi,
1: bahçesi olan ki
0: şey
1: o bahçeye.
0: Evet.
1: O bahçe niye çok kıymetli? Zaman zaman Efendimiz o bahçeye girermiş.
0: Evet.
1: O hurmalıkların gölgesinde gölgelenirmiş. Orada çok da temiz bir soğuk su olurmuş. Ondan da içermiş. Hocam bakın. Malının nasıl kıymet kazandığını nasıl değerlendiriyor?
0: Bu ayeti duyar duymaz onu vakfetmiş, Efendimizin emrine vermiş. Çok ince başka nokta, evine dönüyor. Diyor ki çıkın bahçenin içinden. Niye? Ben bu bahçeyi Allah yolunda vakfettim. Çünkü Cenab-ı Allah ayet gönderdi. Sevdiğiniz malları vermedikçe cennete nail olun. Hanımı da demiyor ki niye çıkacağız, biz ne yapacağız, çoluk çocuk perişan mı olacağız, sen nasıl bu işi yaptın demiyor.
1: Hay hay. Ne güzel alışveriş evet der gibi.
0: Evet.
1: Sonra ne oluyor hocam? Efendimiz diyor ki sen onu git akrabana, yakınlarına böl. Yani ikram et.
0: İkram et. Sonra da şu anda onun

0: malını, en sevdiğini hocam çıkarıyor. Allah'ın diğer kullarına Efendimiz faydalandırsın diye gidip götürüp teslim ediyor hocam.
1: Siz buyurdunuz ki bu Allah'a, peygambere, ahiret gününe inanmadan olmaz dediniz. Ziya Paşa'nın bir beyti var ya, evvel yok idi iş bu rivayet yeni çıktı diye. Yeni bazı rivayetler çıktı hocam. He. Adam ateist ama güzel ahlaklı. Adam deist ama ahlakı güzel.
0: Yani şahsi bir ilişkisi olabilir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biliyorsunuz İslam Müslüman olsun diye baştan ön yargılı değil. Herkese bu rahmet dinini tebliğ eder.
1: Davetiyeyi çıkarır.
0: Çıkarır. Evet. Onlardan gelecekler olur, gelmeyecekler olur. Bazen insani ilişkilerde dürüst dediğimiz bazı fiillere riayetkar
1: olabilirler.
0: Olabilir.
1: Doğrudur. Bu manada edemeyiz.
0: Onunla karşılaşmış, onda bir güzellik görmüş olabilir. Buna istinaden böyle bir kanaata ulaşsa da, ama hakikatte övülen ahlak mutlak surette hocam
1: ahlak-ı İslamiye
0: kuşatacak, bütün insanlığın hayatında herkes için rahmet olacak ahlak, Allah'ın yürürlüğe koyduğu dinle gelen ahlaktır.
1: Yoksa bazı kardeşlerimizin dediği gibi adam ateist ama sözünde duruyor, borcunu vaktinde ödüyor, namaz kılanlardan daha iyi, bizim Müslümanlardan daha üstün. Böyle bir mukayese yapılabilir mi hocam? Bediüzzaman'ın bir tespiti var, sözü size bırakacağım.
0: Estağfurullah.
1: Diyor ki, kafirin bütün davranışları kafirce olmayabilir. Müslümanın bütün davranışları da Müslümanca olmayabilir. Hata etmez mi Müslüman? Günah işlemez mi? İşler. Ama bu hata etti diye, öbürü de isabet etti diye, o bundan daha üstündür diye imanının da üstüne çıkarılamaz.
0: Kesin.
1: Doğru değil.
0: Kesin hocam. Gene hocam devam hadis edelim mi?
1: Hadis-i şerif mi?
0: Hadis-i şerif.
1: Buyurun.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Abdullah İbni Amr İbnil As
1: rivayet ediyor.
0: Tarikiyle gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurmuş. İnne min hıyârikum ehsenekum ahlâkan. Sizin en
1: hayırlınız.
0: Şimdi bakın nasıl övülüyor insanlar. Ahlak bakımından
1: güzel,
0: ahlakı en güzel olanlarınızdır diyor. Yansımalarla bu ortaya çıkar hocam.
1: Evet.
0: Davranışlar, hal. Hocam hal, davranış bununla ortaya çıkar.
1: Dış yüzüne ol sızar, içinde ne var ise demiş. Evet.
0: Bir hadis daha hocam. Bu da çok önemli bir hadis. İnşallah. An Ebi Derda radıyallahu anh ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal ma min şeyin ethkalu fi mizanil abdil mu'mini yevmel kıyameti min husnil huluki. Kıyamet günü teraziye konacak mümin kimsenin amellerinin içinde en çok ağırlık oluşturacak olan, teraziyi dengesini lehinde değiştirecek olan şey nedir?
1: Güzel ahlak.
0: Güzel ahlak.
1: Ha, duydum ya hocam bunu ben sizden.
0: Evet hocam.
1: Öyleyse ben güzel ahlaka sahip olurum. Yani komşularımla iyi geçinirim, akrabalarımla iyi geçinirim. Sözümde dururum, borcumu vaktinde öderim. O zaman namaz kılmaya, oruç tutmaya ne lüzum var? Madem ki mizanda en ağır gelecek şey güzel ahlakmış.
0: Peki hocam bir soru oraya ekleyelim.
1: Ekleyelim efendim.
0: Namaz Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor Rabbimiz tarafından?
1: Tenha anil fahşai vel münker.
0: İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Evet. O fahşa kelimesiyle münker kelimeleri bize neyi çağrıştırıyor, neyi hatırlatıyor?
1: Yapılmaması gereken her türlü yanlış.
0: Yüz kızartıcı fahşada.
1: Evet.
0: Yüz kızartıcı yani ahlak dışı, evet, kelimesini rahatlıkla kullanacağımız şeyler.

0: evet. öbürü münker. Hocam dinin yasakladığı şeylerde insana faydalı olacak hiçbir şey yoktur.
1: Yoktur.
0: İyi olabilecek hiçbir şey yoktur. Allah hiçbir iyi olanı yasaklamamıştır.
1: Hiçbir kötüyü de emretmemiştir.
0: Ha, hiçbir kötüyü de emretmemiştir.
1: Evet.
0: Kesin.
1: Evet.
0: Kesin. O zaman bir namaz fahşadan her çeşit dinin, Allah'ın dinin yasakladığı kötülükten, ki bunlar mutlaka ya insanlara yönelik zarar vericidir, ya hayvanlara yönelik, ya çevreye mutlaka zarar verici unsurlardır. Peki o zaman bunları kim ortadan kaldırıcı özelliğe sahiptir? Hangi ibadet?
1: Başta namaz olmak üzere başta oruç, hac, zekat.
0: Ama diğerlerini hepsini ekleyebiliriz ahlaki yapı itibariyle.
1: Evet.
0: Her ibadet ahlaken insanlığa mutlaka güzel şeyler kazandırmak üzere emredilmiş.
1: Vaz edilmiştir. İbadetlerin bile hedefi insanları güzel ahlaka yükseltmektir. Ama efendim falanca namaz kılıyor, oruç tutuyor da şöyle yanlışı yapıyor. Kardeşim sen hem namazı kıl, hem orucu tut, hem o yanlışı yapma. Yoksa o bu yanlışı yapıyor, ben namazı kılmayayım.
0: Hayır, sen bu dedikoduyu yapıyorsun. Yarın da başkaları senin dedikodunu yapıyorlar. Yapar. Bu adam şöyledir, böyledir ama
1: abdest yok, namaz yok diyecek.
0: Hani her halükarda savunulacak bir tarafı yok.
1: Başkasının eksiği bizim hatamızı kapatmaya yol açmasın.
0: Sonra hocam bu din ferdin hayatıyla sınırlı değil. Toplumun tamamına hayırlar, iyilikler, güzellikler kazandırmak üzere indirilmiş bir hayat nizamı, hayat verici bir nizam. Enfal suresindeki size hayat verecek şeye sizi davet ettiğinde.
1: Evet.
0: Hayat verici. O zaman kardeşim, birisi yapmıyorsa o onun hesabını vereceği eksiktir. Tabii ki yapmasını telkin etmemiz hepimize düşer. Daha doğrusu onunla bağlantısı olan herkese düşer. Ama sen onu örnek vererek kendi eksikliklerinin savunmasını yapamazsın. Yaparsan faydasını görmezsin. Bir faydası yok.
1: Doğru bir davranış
0: tabii. O zaman sen güzelini yap. O da utansın.
1: Bravo. Ben yine tütün mahsulü kullanıyorum. Başkaları alkol içiyorlar diyen insan tütün mamulünün zararından kurtulur mu hocam? Başkasının hatasını, daha büyüğünü kendine efendim ölçü olarak almaya çalışıyor. Bir şey söyleyeceksiniz, dinliyorum.
0: Hocam kötü kötüdür.
1: Evet.
0: Kötüler içinde de derece farkları vardır.
1: Amenna. Kötülük,
0: bu haramlarda da böyledir.
1: Boy sırasına girer.
0: Helal sayılan işlerde de böyledir.
1: Farzlarda bile böyle.
0: Kesin.
1: Evet.
0: Derece. Hocam yine tabii Efendimiz konuşuyor. Ekmelül mu'minine imanen, iman bağlantılı bir çok önemli ifade. Ekmelül mu'minine imanen ehsenuhum huluka.
1: İnsanların iman bakımından en üstünü, en kamili, ahlakı güzel olandır.
0: Evet.
1: Şimdi bu hadisi okuyalım hocam. Bu hadisi okuyalım, dinleyelim. Programı da televizyonda izleyelim. Sonra dükkana geçelim. Turist geldi başka bir fiyat, yerli geldi başka bir fiyat, Türkçeyi bilene ayrı bir fiyat, bilmeyene ayrı bir fiyat, piyasayı bilene ayrı bir fiyat. Bu dürüstlüğe, ahlaka uyar mı değerli hocam?
0: Bu fırsatçılık hocam. Bu merhametsizlik. Hani bir Müslüman, Müslüman olsun olmasın.
1: Evet.
0: Karşısına gelen insanı nasıl soyarım dese ne fark kalır?
1: Bravo. Yani haberi olmadan cebindeki parayı alayım demekle 10 liralık malı 30 liraya satmanın bir hırsızlıkta farkı yok.
0: Adam bilmiyor çünkü.
1: Bilmiyor.
0: Köyden pazara geliyor.
1: Gelmiş.
0: Şeyde simsar mı derlerdi eskiden? Köylü henüz pazardaki piyasayı öğrenmeden
1: hemen malını alır oradan.
0: Hemen malını

0: dinimizce uygun görüldü mü? Görülmedi hocam. Niye? Adam piyasayı bildiği halde o malı talep edene verirse problem yok.
1: Evet.
0: Ama bilmiyor. Evet.
1: Bilmeden veriyor.
0: Bilmeden. Malını sen önüne çıkıyorsun, piyasa daha da kötü, belki de öyle diyor. Belki de öyle diyor.
1: Öyle diyor tabii canım.
0: O zaman bu nedir hocam? Bilgisizliğinden istifade ederek adamı soyuyorsun demek.
1: Hemen ilave edelim. Falan yerde bir daire, falan yerde bir arsa var ama sahibi 30 senedir yurt dışındaymış. Buranın piyasasını bilmiyor. Şunu ucuza kapatayım. Ona da diyeyim ki bu değeri bu kadar diyeyim. Ya da Ahmet'in malını Mehmet'e satarken iki tarafın bildiği komisyonu almak caizdir malum hocam. Ben bu işi yapıyorum kardeşim, bunun karşılığında bir emek sarf ediyorum. Ama 10 liraya satıp da 8 liraya sattım deyip 2 lirayı da cebine korsa bu ahlaksızlığın ta kendisidir. Değerli şoför kardeşlerimiz, taksi çalıştıranlar, şöyle müşterinin yüzüne bakıp da turist ise gel ben bundan istediğim parayı alırım, yerli ise doluyuz, meşgulüm, müsait değilim, ya da yakına gidecekleri almayayım, uzağa gidecekleri alayım. Bunlar bir Müslümana yakışan davranışlar olmadığı gibi ülkemizin de yurt dışında kötü tanıtılmasına sebep oluyor hocam.
0: Maalesef. Kötü temsil.
1: Temsil kötü oluyor.
0: Kötü temsil olunca adam bir internette görmüştüm Avrupa'da. Birisi diyor ki bizim oradaki
1: Türklere.
0: Türklere. Yahu Ramazan geldi diyor. Ramazan. Bak ben oruç tutuyorum diyor. Hı. Ben de tutuyorum diyor yani.
1: Evet.
0: Müslüman değil ama.
1: Evet. Yani o merak etmiş.
0: Siz ne yapıyorsunuz diyor.
1: Ya. Bak kötü temsil.
0: Siz Müslümansınız. Sizde niye oruç yok diyor. Bu ne hocam?
1: Onlar yabancılar adı gibi biliyor ki bizim dinimizde alkol haram. Siz nasıl içiyorsunuz? Niye Müslümansınız?
0: Gibi yani.
1: Domuz etinin haram olduğunu onlar da bilmiş, duymuş. E diyor ki Ahmet Mehmet de bunu yiyor. Bu nasıl iş diyor. Onun için bilhassa Avrupa'ya giden kardeşlerimiz bizi dinliyorlar. Bak siz oraya para kazanmaya gittiniz ama Cenab-ı Allah sizi oraya İslam'ı tanıtmak için gönderdi. İslam aleminin son kalesi olan Türkiye'yi tanıtmak için gönderdi. İyi güzel ahlak ile davranır da örnek olursanız cihat fikri, cihat sevabı ve hicret sevabı kazanacaksınız. Kötü temsil ederseniz de vebaliniz büyük olacak diyor.
0: Belki sizi görecekti, güzel davranışlarınızı görecekti, fark edecekti.
1: Evet.
0: Sizin sayenizde İslam'ın rahmet dinini fark edecekti. Zaten bıkmış, usanmış
1: materyalist dünyadan.
0: Dünyadan, materyalist, maddeci, sömürücü dünyadan. Bu güzelliği görse belki de gelecekti, Müslüman olacaktı.
1: Var
0: ve
1: da.
0: Pek çok var. Ha. Ve siz bundan çok karlı çıkacaktınız.
1: Dünyadaki bütün şeylerden daha hayırlıydı.
0: Gibi anlamlara gelen evet. Müjdeler var. Hocam,
1: hadis dinleyelim.
0: Hadis dinleyelim, evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Ebu Hureyre radıyallahu anh tarikiyle gene geliyor. Su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an ekteri ma yudhilun nase el cennete.
1: Cennete bir kapı açsın bakalım.
0: Hocam millet hedefini nasıl belirlemiş? Cennete nasıl girilir? Hedef dünyada niçin bulunduğunun farkında olan diyor ki ben o cennetten bir daha çıkmamak üzere
1: gireceğim.
0: Oraya girmek için buradayım. Bu fırsat evet. Bana bunun için verildi.
1: Evet.
0: Ve bunu soru olarak kime yöneltiyor? Tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Cevap: Kale takvallah ve husnul huluk.
1: Allah'tan korkmak ve güzel ahlak.
0: Güzel ahlak. Ve su'ile an ekseri ma yudhilun nase ennara. Peki insanları cehenneme en çok sokacak olan şey nedir? Hocam burada da birisi ağız dedi. Tamam. Diğeri de bir başka azalarımız.
1: Gayri ahlaki davranış.
0: Davranış yani. Orayı
1: geç geçiyor.
0: İsterseniz geçelim.
1: Anladım.
0: Evet. Bu. Bir de hocam bir şey daha var hocam. Bu da çok enteresan geldi. Semi'tu Resulallah Hazreti Aişe validemiz radıyallahu anhadan anamız.
1: Evet, evet.
0: Ondan gelen rivayet kâlet Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul innel mu'mine leyudriku bihusni hulukihi derecete saimi saimil kaimi. Oruç tuttuk hocam Ramazan'da. Ramazan ayı bitti ama Şevval'le birlikte
1: devam ettik.
0: Yine oruçlarımız var ama farz değil.
1: Evet.
0: Sünnet, müstehabat içinde yer alan oruçlar. Pazartesi, perşembe, ayın başı, ortası, sonu, evet, ayın ortasından
1: 13-14-15
0: eyyami biz gibi oruçlar değil mi hocam? Bir de gece kalkma var.
1: Ramazan'da teravihler kıldık.
0: Teravihler gece teheccüd ibadetleri teheccüd var. Şimdi bunların derecesine ulaşır kim?
1: Güzel ahlak.
0: Güzel ahlakı güzel olan.
1: Demek ki bazı yollar keseden gidermiş ya hocam. Bu keseden giden yol ama burada sizin ahlakınız güzelse oruç tutmanıza, namaz kılmanıza gerek yok anlamı çıkarılmasın. Bu bize nefsin oyunu olur.
0: Bir daha söyler misin hocam?
1: Bizim ahlakımız güzel olduktan sonra namaza, oruca gerek yok. Demek ki onların ulaşacağı makama bizi güzel ahlak ulaştırırmış diye düşünmek nefsin oyununa gelmektir.
0: Hocam.
1: Şeytanın hilesine
0: hocam, mal. Hocam cehenneme sevk edilenlere cennetlikler sordular. Daha doğrusu soracaklar.
1: O demek.
0: Evet. Sizi cehenneme sokan şey neydi? Hocam cevap. Kalu lem neku minel musallin.
1: Namaz kılanlardan.
0: Biz dünyadayken diye namaz kılmazdık. Ve lem neku
1: minel
0: mut'amul miskin.
1: Fakirlere.
0: Yoksulları yedirip içirmezdik.
1: Evet.
0: Ve künna nehudu me'al haidin. Günah yolunu hayat anlayışı edinenlerle birlikte o günahın işlendiği yerlere dalar giderdik.
1: Evet.
0: Ve künnâ nükezzibu bi yevmiddin. Öldükten sonra
1: Allah,
0: diriliş gününü de yalanlardık.
1: Öyle şey mi var? Gidip gelen mi var? Bu kemikler nasıl dirilecek?
0: Ne zamana kadar? Hatta etânel yakîn.
1: Ta ki bize ölüm gelince.
0: Yakînen pek çok örneğini her gün gördüğümüz ölümle yüzleşinceye kadar bu haldeydik. Şimdi akıbet cehennemi boylamak. Dolayısıyla hocam bu işin şakası yok.
1: Evet.
0: Kimse sığınmasın. Hem kendine göre ben ahlaklıyım demek de insanları aldatmaktan başka bir işe yaramaz hocam.
1: Değildir. Hemen ilave ediyoruz. Sadece abdest namaz kılan, oruç tutan kardeşlerimiz de biz bunları yapıyoruz ya, işi garantiye aldık. Yalan söylesek de olur.
0: Hocam gene beraber sohbet
1: ya
0: yapmadık mı?
1: Neydi efendim?
0: Hocam neydi? Müflis kimdir hadisi?
1: Değil mi efendim? O hadis-i şerif var ya.
0: Namaz kıldı, oruç tuttu, zekat verdi, hacca
1: gitti.
0: Ama bir taraftan filana küfretti, filana haksızlık etti, filanı dövdü, filanı sövdü.
1: Bir şeyler.
0: Bir şeyler. Ne
1: sonra
0: olacak yani?
1: Ahirete varacak.
0: Alacaklılar kuyrukta hocam.
1: Evet, namazın sevabı gibi.
0: Adalet tecelli edecek orada.
1: Evet.
0: Orada dünyadaki değişik yöntemlerle suçlarınızı örtbas edebilirsiniz.
1: Evet.
0: Şahitleri tehdit ederek doğruyu söylemelerini engelleyebilirsiniz. Aleyhinizdeki delilleri bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz. Bir takım dünyalıklar devreye sokarak plan. Ama orada bunların hiçbiri işlemeyecek hocam. Kazandığınız o sevaplar hak sahiplerine verilecek. Sevaplar bittiği zaman hala hak sahipleri bekleşirken onların günahlarından alınıp sizin tarafınıza verilecek.
1: İşte müflis bu, iflas eden adam bu.
0: Bu duruma düşmek ister miyiz biz?
1: İstemiyor isek.
0: O zaman
1: sadece

0: İbadetleri yapıyoruz diye güvenmeyelim.
1: O ibadetlerin bizi götürmek istediği o güzel ahlaki vasıfları işte da hocam, kazanmış olacağız.
0: Bu kazanmalıyız.
1: Bunun gayreti içinde olacağız.
0: Mükemmel olalım. Muhterem hocam, bugünkü hukukta ve İslam hukukunda da delilde şüphe olursa sanığın lehine kullanılır. Hatta delil yeterli değilse suçlayamayız çünkü beraat-i zimmet asıldır.
1: Asıldır, evet.
0: Delil yetersizliğinden diye bırakılır. Aslında hakim karar veriyor, bu adam bu suçu işlemiş ama yeterli delil yok. Bundan dolayı dünya mahkemelerinden kurtulmak mümkün. Ahiret mahkemesinde delil yetersizliği yok.
1: Gene hocam bir şey hatıra geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bazı meseleleri arz ettiklerinde dinliyordu. Arz ettikleri meselelerdeki söz etkisiyle bir cevap veriyordu.
0: Doğru. Nahnu nahkumu bizzahir.
1: Zahir. Ama ne diyordu hocam sonra?
0: Vallahu yetevelle serair.
1: O bir. İkincisi diyordu ki siz bana getirdiğiniz meseleyi lehinizde olacak şekilde çok iyi anlatabilirsiniz.
0: Evet.
1: Savunabilirsiniz. Ben de buna göre lehinizde
0: karar verebilirim.
1: Bir karar verebilirim. Ama hakikatte
0: rakibiniz de iyi anlatamadığı için sizin lehinizde karar verebilirim. Ama siz içinizde biliyorsunuz ki benim verdiğim bu karar doğru değil veya sizin lehinize de olsa vicdanınızı sızlatıyor. Ateşten bir parça hükmetmiş olurum, kabul etmeyin.
1: İstefti kalbe.
0: Kalbe.
1: Şöyle bir varsa o vicdanınıza bu bir danışın deme ihtiyacı duyuyordu hocam.
0: Evet.
1: Bu dünya uygulamalarında benzer şeyler çok olduğu için bu bir uyarı olsun.
0: Hocam,
1: yani şeyin şakası yok hocam. Ahiretin şakası yok hocam.
0: Olmaz. Delil yetersizliği de yok dedik.
1: Efendim, çünkü orada ne var hocam? Yevme tuble sarair ayet.
0: Bitti.
1: Bütün sırlar, gizlilikler açığa vurulacak. Burada niye örtüyor Rabbimiz? Gene rahmet ediyor bize, merhamet ediyor. Yoksa suçlarımız bilinseydi sokağa çıkabilir miydik?
0: Çıkamazdık. Her suçumuzun da cezası hemen verilseydi ayakta kimse kalmazdı.
1: Kesin, evet. Evet.
0: Onun için ben hocam suçun adını söylemeyeceğim de bazı kardeşlerimiz, hepimiz belki bazen nefse mağlup olup işliyoruz. Sonra yaş ilerliyor, bir hastalık geliyor hocam, başka bir şey oluyor. Veya duruyor, düşünüyor, bir sohbet dinliyor. Bir yerde etkilendiği bir şey oluyor.
1: Mutlaka.
0: Ya bu iş ahirete kalmasın diyor ya. Bunu nasıl hocam, nasıl telafi ederim? Ha, Allah razı olsun. Bu da bir gelişme.
1: Çok güzel.
0: Ama bunda samimi olacaksın.
1: Tabii.
0: Ucuzdan kurtulmaya kalkmayacaksın. Efendim belki bilerek bilmeyerek bir haksızlık olduysa hakkınızı helal edin demeye kalkmayacaksın. Açıkça söyleyeceksin. Eğer Rabbimize karşıysa hem telafi edecek hem de elini kaldıracaksın.
1: Hocam bir yakınımız.
0: Haydi
1: yani,
0: söyle.
1: Bayağı yakınımız. Tamam. Memleketten tabii. Rus işgal yılları yaşandı malum.
0: Evet.
1: Batıya doğru geldiler. Bir kısmı hani kardeşler, bir kısmı geldi. Orada kalanlar da oldu.
0: Evet.
1: Gelen buralarda yerleşti. Kalan da ama dedi ki ya bu babadan kalan mallar var.
0: Hı hı.
1: Kardeşlerim gittiler. Bu malları ben kullanıyorum. Gideyim bari onlarla bir helallaşayım.
0: Helallaşayım. He.
1: Hocam geliyor. Selam aleyküm selam. Efendi abi neyse yani. Geldim. Yani istiyorum bir helallaşalım.
0: Evet.
1: O da diyor ki hakkım varsa ver diyor.
0: Evet. Önce vereceksin.
1: He. Kızıyor hocam. Öfkeleniyor. Kalkıp gidiyor.
0: He.
1: O şunu bekliyordu. Helal olsun. Bu lafı alacaktı ve zannedecekti ki bununla işi halletmiş olacak.
0: Tamam.
1: Hocam döndü gitti. 15 gün sonra o hak sahibi varsa ver diyen vefat etti.
0: Buyur şimdi gel de helallaş bakalım.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, Hazreti Cabir'den rivayet geliyor. Enne Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem inne min ehabbikum ileyye ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyameti ehasin.

0: Ekum ahlakan.
1: Hep peygamberin yanında nasıl oluruz diye soruyoruz
0: Allah,
1: değil mi?
0: Allah Allah. Biz öyle istemiyor muyuz?
1: He.
0: Ya Rabbi Efendimiz'e komşu eyle. Livaül Hamd isimli sancağı altında toplanmayı nasip eyle. Diyor ki kim bana göre en sevgiliniz yarın ve en yakınınız kim olacak?
1: Ahlakı güzel olan.
0: Ahlakı güzel olan olacak.
1: Hocam vakitler olduğu için ben tamam, dediniz yapayım. Yoksa
0: ben amin
1: zaten elinizden dinlemek
0: isterim. Ben içten amin diyeceğim.
1: Allah razı olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azaben nar. Rabbena fir lena ve li valideyna ve lil mu'minine yevme yegumul hisab.
0: Amin.
1: Bir rahmetke ya erhamer rahimin.
0: Amin.
1: Ya Rabbel Alemin, bizi ve evlatlarımızı güzel ahlakla donanmış Müslümanlar olmaya muvaffak eyle.
0: Amin.
1: Başkalarına örnek olup onların imanlarına, iman ettiği halde ibadetlerde tembellik gösteren kardeşlerimizin ibadete başlamalarına vesile olacak güzel ahlakı bizlere nasip eyle.
0: Amin.
1: Ya Rabbi.
0: Amin.
1: Bizi gören dinimize imrensin ya Rabbi.
0: Amin.
1: Efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hangi hayırları senden istemişse biz de onları senden istiyoruz. Lütfeyle, keremeyle, ihsan eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Efendimiz
0: amin.
1: Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi şerlerin şerrinden sana sığındıysa biz de onların şerrinden sana sığınıyoruz. Hıfz eyle, muhafaza eyle, emanına al ya Rabbi.
0: Amin.
1: Ya Rabbel Alemin, eğitimimizden, ticaret hayatımızdan, siyaset hayatımızdan tamamını ahlak-ı İslamiye üzerine yürütmemizi nasibi müyesser eyle.
0: Amin.
1: Sadece fertlerle değil, toplumun tamamıyla güzel ahlaka sarılmamızı nasibi müyesser
0: amin.
1: Eyle. Herkes
0: amin.
1: Kendi yaptığı iyiliklerle övünerek değil, yapamadığı kadar yanlış yaptıklarıyla ve yapamadığı iyilikleri hesaba katarak kendimizi düzeltmemizi nasibi müyesser eyle. Ya
0: amin.
1: Konu komşuya karşı ahlaklı, vatandaşa karşı ahlaklı, dünya insanlarına karşı güzel ahlaklı olan insanlar olmamızı nasibi müyesser eyle
0: amin,
1: ya Rabbi. Bize
0: amin.
1: Yapılmasını istediğimiz şeyi bizim de başkalarına yapmamızı, bize yapılmasını istemediğimiz şeyi bizim de başkasına yapmamamızı nasip eyle.
0: Amin.
1: Evlatlarımıza miras olarak güzel ahlakı bırakmamızı nasibi müyesser eyle
0: amin.
1: Ya Rabbi. Başta
0: amin.
1: Efendimizin ruhu olmak üzere cümle geçmişlerimizin geçmişlerinizin, yayında programda hizmeti geçen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için, muhterem hocamın ve bütün akraba Allah'ın ruhları, ahirete ihtiyar edenlerin ruhları için.
0: Cümlemizin.
1: Bizi dinleyen ve dinlemeyen bütün din kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için. Allah rızası için.
0: Rıdallillahi Teala'l Fatiha.
1: Allahümme.
2: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi.

Aş ve Şerif. Okuyan Mehmet Emin Mülayim. Şuara Suresi 78 ila 89.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
3: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Yıldırım. Furkan Suresi 61 ila 67. ayetler.
5: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su, meni halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdik. Sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaradanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Sonra ey insanlar, siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra yine muhakkak siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.

0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü temizlik kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Maide Suresi 100. Ayet.
2: Ey Muhammed, de ki, pis ile temiz bir olmaz, pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
0: Enfal Suresi 37. Ayet.
3: Allah pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
0: Vakıa Suresi 77-79. Ayetler.
4: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Kasas Suresi 22 ila 28. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şehirden çıkıp Medine doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir," dedi. Medyen suyuna varınca, suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, "Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamız ise çok yaşlı bir adamdır," dediler. Bunun üzerine Musa, onların koyunlarını suladı, sonra gölgeye çekilip, "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım," dedi. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa onun Şuayb'ın yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi. Kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır," dedi. Şuayb, "Ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," dedi. Musa şöyle dedi, "Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir." Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça, "Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi."

Amin. Amin. Ya mucibes sailin ve ya erhamer rahimin. Ey ellerini açmış olan günahkar kulların Rabbi olan Allah. Senden başka ilah bilmedik. Eksiğimize hatamıza rağmen sana geldik, sana yöneldik, sana eğildik. Secdelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Rükûlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Pişmanlıklarımızı kabul eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülüğe müsaade etme ya Rabbi. Şer insanların elinden, dilinden, kalbinden kötülüğe müsaade etme ya Rabbi. Sana dönmüş olan kullardan eyle ya Rabbi. Dönüşünü kabul ettiğin kullardan eyle ya Rabbi. Ahir zamanda bizi yoldan çıkanlardan eyleme ya Rabbi. Aile düzenlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Aile düzenlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

0: الحميد فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardan ise ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardan ise işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri.

eseri Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 282 ila 283. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın.

0: Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.
1: Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Rahat Suresi 31. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Herhangi bir yaratılmış bizden başkası sebebiyle var olacak olsaydı, hiç kuşkusuz o başkası bu Kur'an olabilirdi. Fakat yaratma işi sadece Allah'ındır. Hayır ve şer hepsi Allah'tandır. Bütün emir Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim'le herhangi bir şeyin yaratılması söz konusu olmadığına göre, ki Kur'an aziz Allah'ın kelamıdır, yaratılmış bir şeyin var etme veya yok etmede nefi ispat gücü yoktur. İman edenler anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi? Bunun anlamı, iman edenler bilmiyorlar mı demektir. Bir yoruma göre, onlar imanlarından umut mu kesti demektir. Onlar bilirler ki Allah birine hidayet ederse o kişi doğru yola ulaşır. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Yani inançsızlıklarının uğursuzlukları sürekli kendilerine ulaşır. Kötü fiillerinin gereği her zaman onları bulur. Ra'd Suresi 32. Ayet. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ben inkar edenlere süre verdim. Sonra onları cezalandırdım. Cezalandırmam nasıl da şiddetliymiş gördüler. Allah bu ayeti çektiği sıkıntılara karşı peygamberlerini teselli etmek üzere indirdi. Nasıl ki bu insanlar peygamberi yalanlamada öncekilerin yolunu tuttular, biz de onlara azap ederken öncekilere yaptığımızı yapmayı sürdüreceğiz. Ra'd Suresi 33. Ayet. Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah değil midir? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vermiş olacaksınız? Ya da

boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah değil midir? Burada cevap gizlidir. Yani yaratılmışları var eden, fiillerini icra eden, hallerine muttali olan, onların işlerinden hiçbirinin kendisine gizli olmadığı Allah, böyle olmayan bir ilah gibi midir? O ikisi yarın eşit olmayacaktır. Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın, yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız? Ya da boş söz mü etmiş olacaksınız? Onlara de ki putların hangi tesiri vardır? Bir gösterin bakalım. Onlara ibadette hangi menfaatiniz vardır? Onlar size hangi zararı verebilir? Allah'ın bildiğinin aksine neyi söyleyeceksiniz? Onun bilmediği derken kastedilen budur. Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Allah size putlara tapmanın şeytanın tuzağı olduğunu açıkladı. Kafirlere onların tuzakları süslü gösterilmiş, kapılar üzerlerine kapanmış bir halde gerçek yoldan engellenmiş oldular. Allah'ın hükmü bir insanı dalalete düşürürse artık kimse ona doğru yolu gösteremez. Ra'd suresi 34-35. ayetler. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha zordur. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse yoktur. Muttakilere vaad olunan cennetin misali şöyledir. Altından ırmaklar akar durur. Yemişleri süreklidir. Gölgeleri de. İşte bu takva yolunu tutanların akıbetidir. Kafirlerin akıbeti de ateştir. Misali derken niteliği kastedilmiştir. Allah'tan sakınan takva sahiplerine vaat edilmiş cennetin niteliği, oranın altından nehirler akan cennet olmasıdır. O cennetin yemişleri ve gölgesi süreklidir. Yani oradaki hazlar kesintisizdir. Onlar için cennet hem dünyada hem ahirette vardır. Ahiretteki cenneti Allah Kur'an ayetinde zikretmiştir. Dünyadaki cennetse hal cennetidir. Derecelerse bast hali bakımından süreklidir. Sahipleri için ünsiyet esintileri kesintisizdir ve engellenmeden devam eder. Ra'd suresi 36. ayet. Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenle, vahiy ile sevinç duyuyorlar. Bununla beraber hizipleşenlerden ayetlerin bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ediyorum. Dönüşüm de onadır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilenle sevinirler. Allah bununla ehli kitabın müminlerini kasteder. Onlar inançlarının doğruluğu vesilesiyle nazil olan Kur'an ayetleriyle sevinenlerdir. Bununla beraber hizipleşenlerden ayetlerin bir kısmını inkar edenler de vardır. Burada gruplar derken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tek bir ilaha davet ediyordu. Şimdi iki ilaha davet ediyor diyenlerdir. Onlar bu sözü de ki ister Allah'a ister Rahman'a dua edin ayeti indiğinde demişlerdir. De ki ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ediyorum. Dönüşüm de onadır. De ki ey Muhammed, bana sadece Allah'a ibadet etmem emredildi. Kulluk emredileni yapmaya koşmak, yasaklanandan geri durmaktır. Bunun yanı sıra güç ve kuvvet iddiasından arınıp güç ve minneti Allah'tan bilmektir. Kulluğun esası vazifeleri yerine getirmek, sonra lütufların getirdiği rahatlık esnasında istikamet üzere kalmaktır. Niyaz ehli kalıp naz ehli olmamaktır. Ra'd suresi 37. ayet. Ve işte biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki eğer sen sana vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların arzularına uyarsan

0: sana Allah'tan ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i sana Arapça beyanı ile birlikte bir hüküm olarak indirdik. Allah peygamberleri her zaman kendi kavminin diliyle göndermiştir ki insanlar Allah'a ulaşabilsin. Şöyle denilmiştir: Arapların nitelikleri arasında cesaret, cömertlik, sözlere uymak gibi şeriatça teşvik edilmiş huylar vardı. Onların arzularına uyarsan, yani onlara uyarsan ve Allah'a bağlanmak yerine kalbine Allah'tan başkasının korkusunu düşürürsen, seni ona karşı koruyacak kimse olmaz.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mükremin Bayır. Ali İmran Suresi 26 ila 32.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la

0: ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Yıldız. Saf Suresi 10 ila 14. ayetler.

وأخرى تحبونها نصر

وبشر المؤمنين.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele! Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de, biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, hahamlarını Rab edinenlerin sonunun nasıl olacağını bize şöyle haber vermektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe suresi 31 ila 34. ayetler arası.
3: Yahudiler Allah'ı bırakıp

0: hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen,

0: Allah'a döndürüleceksiniz de O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

0: gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım. Ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım. Sana sığınırım.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Şuara Suresi 197 ila 212. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı, yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse halleri nice olurdu. Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Meryem Suresi 66 ila 75. ayet.

0: معه جندا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım der. İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Ey insanlar, sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler inananlara iki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir dediler. Biz onlardan önce mal mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Ey Muhammed, de ki kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaad olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an Allah kelamıdır.
1: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
2: Vav Radyo.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbirine ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz

0: ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edendir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Ayetlerle aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir." İslam'ı seçen bazı Mekkeliler Medine'ye hicret etmek istemiş, fakat eşleri ve çocukları buna razı olmamışlardı. Büyük bir direnç gösterip Medine'ye hicreti engellemişlerdi. Bu Müslümanlardan bir kısmı sonraki zamanlarda geç de olsa Medine'ye gittiler ve hicret edenlerin İslam inancı, birey ve toplum ahlakı ile ilgili çok mesafe kat ettiklerini gördüler. Bunun üzerine daha önce Medine'ye gitmelerine ağlayıp sızlayarak engel olan eş ve çocuklarına çok kızıp onları cezalandırmayı düşündüler. Ayet-i Kerime bu hadise üzerine nazil olmuştur. Ayet-i Kerime bu olaylar üzerine inmiş olsa da kıyamete kadar geçerli ve herkesi ilgilendiren aile ilişkilerindeki bazı dinamiklere işaret etmekte, müminleri düşünmeye ve ders almaya çağırmaktadır. Ailede huzur ve mutlulukla yaşamak esas olmakla birlikte, zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle aile bireyleri arasında kızgınlık, hatta düşmanlık meydana gelmesi muhtemeldir. Düşmanlık, aklı başında hiçbir insanın arzulayacağı bir durum değildir. Fakat kalpler çeşitli nedenlerle birbirine ısındığı gibi soğuyabilmektedir de. Burada önemli olan husus, hangi söz, davranış ve hallerin muhatabımızı rahatsız ettiğinin, hangilerinin de bizi birbirimize yaklaştırdığının farkında olmaktır. Her ne sebeple olursa olsun, aile içinde kötülemeyi, incitmeyi, utandırmayı, küçük düşürmeyi tercih eden kişinin eş ya da çocuğunun sevgi ve saygısını kaybedeceği açıktır. Tam tersine bağışlamak, sabretmek ve halden anlamaksa kazanma yoludur. Bu tutumlara sahip bireyler sayesinde aile çıkmaza düştüğü bir durumdan güçlenerek kurtulma imkanını elde eder. Bu nedenle ayet-i kerimede affetmeye, utandırmamaya ve başkalarının yanında küçük düşürmemeye dikkat çekmektedir. Rabbimiz kötülüğü iyilikle savma yolunu öğütlemektedir. Çünkü kötülük edene her şeye rağmen iyilik yapmak, düşmanlığı gideren, dostluğu başlatan eşsiz bir yoldur. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman bir de bakarsın ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiş.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Fatır Suresi 1-8. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerindeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka tanrı yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa, bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara, yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an, karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Ahzab Suresi 36 ila 40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, onları boşadıklarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Şems Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbahtı olan fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamberimizin sevgisini kazanmak isteyenlerin başucu kaynağı, Peygamberimin sevdiği Müslüman, Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin hükümlerine itaat edilmesi gerektiğini şu ayeti kerimelerde beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Haşr suresi 7 ve 8. ayetler.
3: Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın.

0: Neydi size yasak ettiyse ondan vazgeç. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Burak Yıldız. Tevbe Suresi 17 ila 22. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

آمين آمين آمين بحرمة طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي إلهي rızana erdirici işlerin kapılarını bize aç ya Rab. Rızana erdirici işlerde bizi muvaffak eyle. Rızandan uzaklaştıracak her türlü kötülükten sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Bizi muhafaza eyle.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Bakara Suresi 58 ila 61.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazuyla girin. Ve hatta, ya Rabbi, bizi affettiğin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre, istedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Neml Suresi 67-82. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuş iken mi, gerçekten bizler mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun bizler de, bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar, eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir. Gökte ve yerde gayip, gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda olmasın. Şüphesiz bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şüphesiz o elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir. Öyleyse Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun. Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin. Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

İyilik ve kötülük. Vâbisa İbni Mâbet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. İyilik ve kötülük hakkında her şeyi sormak istiyordum. Bir de baktım, yanında büyük bir kalabalık var. Halkı yararak ilerlemeye çalıştım. Bana, "Vâbisa, Resul-i Ekrem'den uzak dur, buradan uzaklaş," dediler. Bense, "Ben Vâbisa'yım, bırakın da ona yaklaşayım. O benim en sevdiğim insan, ona yaklaşmalıyım," diyordum. Resul-i Ekrem bana, "Yaklaş Vâbisa, yaklaş Vâbisa," buyurdu. Ona iyice yaklaştım, hatta dizim dizine değdi. Allah'ın elçisi bana, "Bana neyi sormaya geldiğini sana ben mi söyleyeyim, yoksa sen mi söylersin?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, sen söyle," dedim. "İyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin?" buyurdu. Ben de, "Evet," dedim. Üç parmağını birleştirerek göğsüme vurdu ve şöyle buyurdu. "Vâbisa, kalbine danış. İyilik, kalbin uygun gördüğü ve yapılmasını onayladığı şeydir. Kötülükse kalbi tırmalayan, başkaları sana yap diye fetva verse bile içe sinmeyen şeydir.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Âl-i İmran Suresi 149 ila 155. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz eğer kafir olanlara uyarsanız, sizi gerisin geriye küfre çevirirler de büsbütün hüsrana uğrarsınız. Hayır, yalnız Allah yardımcınızdır. O, yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Barınakları da cehennemdir. Zalimlerin kalacakları yer ne kötüdür. Andolsun Allah izniyle onları, müşrikleri kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vaadini gerçekleştirdi. Nihayet sevdiğiniz şeyi, zaferi size gösterdikten sonra zaaf gösterdiniz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. Kaçıp hezimete uğradınız, buna rağmen sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Peygamber arkanızdan sizi çağırırken siz durmadan dağa, yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah size keder üstüne keder verdi ki bu durumlara alışasınız ve daha sonra elinizden gidene ve başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliye zanlı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar. Bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok diyorlardı. De ki, bütün iş Allah'ındır. Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar. Ve diyorlar ki, bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah göğüslerin özgürlüğünü

0: yüzünü, kalplerde olanı bilir. İki topluluğun karşılaştığı gün içinizden yüz çevirip kaçanları şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Taha Suresi 77-89. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, kullarımı İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim. Musa Tur'a varınca, seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa dedik. Musa şöyle dedi: Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim, sen hoşnut olasın diye acele ederek sana geldim. Allah, şüphesiz biz senden sonra halkını sınadık. Samiri onları saptırdı dedi. Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağa taptınız dedi. Şöyle dediler: Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri de aynı şekilde attı. Böylece Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları, bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu Tur'da aramaya gitti dediler. Onlar bu heykelin sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bozgunculuk kavramıyla ilgili şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud Suresi 116. Ayet.
3: Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler, insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya, ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular.
1: Kasas Suresi 77. Ayet.
4: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
1: Şuara Suresi 183. Ayet.
5: İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: Rad Suresi 25. Ayet.
6: Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Kalem Suresi 1-16. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Neml Suresi 19. ayet.
0: Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. İsra Suresi 101 ila 111. ayetler.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun! Ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum, demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik. Bu topraklarda oturun, ahiret, vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. De ki, ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir, derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını arttırır. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut. Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbir ile yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İşinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse, 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölenlerin ardından avuçlarıyla yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve cahiliye adeti olarak bağırıp feryat eden kimse bizden değildir. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın en çok nefret ettiği insanlar şu üç sınıftır: harem bölgesi içinde zulüm ve haksızlık eden, İslam dininde cahiliye adetlerini uygulama ve yaşatma arayışı içinde olan ve haksız yere başka birinin kanını dökmek isteyen.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İslam'dan önce Allah'ın birliğine inanan haniflerin dışında müşriklerin çoğu ahirete şüpheyle yaklaşıyorlar. Hatta bizim için dünya hayatından başka hayat yoktur, yaşarız ve ölürüz diyerek inkar ediyorlardı. Böyle bir anlayışa sahip olan cahiliye insanı, ölüp toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra tekrar dirilme düşüncesinin öncekilerin masallarından başka bir şey olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden indirilen ayetlerle ve bu ayetleri tebliğ eden Resulullah'la çetin bir mücadele içerisine girmişler ve nasıl yaratıldıklarını unutarak "çürümüş kemikleri kim diriltecek?" şeklinde bu inkarlarını dile getirmişlerdi. Ahiret konusunda yalnızca bir zanla kapılarak Allah'ın ayetlerini alaycı bir şekilde yalanlayan müşrikler ölüleri için cenaze törenleri düzenlerlerdi. Cenazeye saygı için ayağa kalkma adeti vardı. O dönemde insanlar ağıt ve çığlıklarla ölüm haberini yayarlardı. Allah Resulü bunları cahiliye adetleri olarak niteleyip ölünün ardından yüksek sesle ağıt yakmayı yasaklamıştı. Cahiliye adetleri arasında kocası ölen kadının zorunlu olarak yas tutması, süslenmemesi, koku sürünmemesi de vardı. Ölülerin ardından avuçlarıyla yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve cahiliye adeti olarak bağırıp feryat eden kimse bizden değildir buyuran Allah Resulü, cenaze töreni ve matemle ilgili insan fıtratına uygun uygulamalar getirmişti. İslam öncesinde kendi fıtratına ve kendisini yaratan Rabbine yabancılaşan insanoğlu, cahilce arayışlar içerisine girmişti. Hazreti İbrahim'in dini unutulmaya yüz tutmuş, tevhid akidesine şirk karışmıştı. İnsanlar tahrif olmuş inançları gereği eski safiyetini kaybetmiş olan bir takım ibadetleri sürdürmeye çalışıyorlardı. Putperest din anlayışları cahiliye zihniyetinin temelini oluşturuyordu ve bunun izlerini hayatın her alanında görmek mümkündü. Bu karanlık çağı aydınlatmakla emrolunan Allah Resulü, ilahi vahyi son kez insanoğluna bildirdi. Zihinlere Allah'ın varlığını ve birliğini, tevhidin hak olduğunu nakşettikten sonra, cahiliyenin şirk bulaşan tüm uygulamalarını kaldırdı. İbrahimi geleneğin özüne dayanan davranışları onaylarken, bunların bir kısmını yeniden düzenledi. Sonradan dine giren her türlü batıl inancı ise kaldırdı. Kendisine cahiliye döneminde yaptığı hayırların faydasının olup olmadığını soran sahabiye, "Sen eskiden yaptığın hayırlarla Müslüman oldun." buyurarak faziletli davranışları teşvik etti. Cahiliyede yapılan yeminlere sadık kalınmamasını, zira Müslüman olmanın verilen sözlerin arkasında durmayı daha çok gerekli kıldığını bildirdi. Böylece insanların hayatlarında önceki iyiliklerini ve erdemlerini inkar etmeyen, bununla birlikte İslam'ın inanç sisteminin gerektirdiği şekilde mevcut zihniyeti ıslah eden bir dönüşüm gerçekleştirilmiş oldu. Resul-i Ekrem, insanların hayatlarını baştan ayağa inşa eden bu yeni düzeni yerleştirmenin yanında, onların eski alışkanlıklarına tekrar dönmelerini engellemeye çalışmıştır. Zira cahiliye, yalnızca onun yaşadığı dönemde kalmış bir zihniyet değildir. İslam'dan uzaklaşıldığında her çağda ortaya çıkabilecek niteliğe sahiptir. Bu yüzden Allah Resulü, her peygamberin gönderilmesinden önce bir cahiliye döneminin bulunduğunu bildirmiş ve İslam'a rağmen cahiliye zihniyetini yaşatmak isteyen kimseleri Allah'ın en çok nefret

nefret ettiği insanlar arasında zikretmiştir. Onu anlamak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Kehf Suresi 23 ila 27. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha eklediler. De ki, kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür. O ne güzel işitir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en doğru bilgidir.
3: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Şura Suresi 49 ila 53. Ayetler.

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve

0: salih amel işlerse işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celalü, müşriklik, Allah'a eş tutmak, ortak koşmak kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 116. ayet.
4: Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür.
1: Hac suresi 31. ayet.
5: Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.
1: En'am suresi 151. ayet.
3: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.
1: Rum suresi 31. ayet.
6: Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışla sevinip böbürlenmektedir.
1: Lokman suresi 13. ayet.
7: Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Yunus Suresi 25 ila 30. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, siz de ortaklarınız da yerinizde bekleyin diyeceğimiz günü düşün. Artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız. Ve ortak koştukları derler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz. Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak ve kendi akıbetini öğrenecek. Hepsi de gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler. Ve ilah diye uydurdukları şeyler onları yüzüstü bırakıp kendilerinden kaybolup gidecektir. Azim olan Allah doğrusu.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi. Huzurundayız şimdi.
2: İlahi ya Rabbi, annelerimize, babalarımıza, teyzelerimize, halalarımıza, sevdiklerimize rahmet eyle, merhamet eyle. Şu anda hayatta olanlara uzun bereketli bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Güzel bir ömür nasip eyle. Ya Rabbi, rızkın devamını nasip eyle. Sıhhatin, selametin devamını nasip eyle. Afiyetin devamını nasip eyle. Hidayetin devamını nasip eyle. Beş vakit namazımızı yerine getirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Orucumuzu yerine getirmeyi nasip eyle. Kitapla olan bağımızı daim eyle ya Rabbi. Bizleri bu dünya hayatına getiren babalarımızdan, annemizden razı ol ve onları gerçek kullar zümresine al ya Rabbi. Amin ya mucibe sain ve ya erhamer rahimin. Ey Hannan, ey Mennan, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, senden başka ilah yok. Ancak sana dönüyoruz. Senin bütün emirlerini yerine getirmeye çalışan müminlerden eyle bizleri.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Ra'd Suresi 27 ila 31. Ayetler.

0: صدق الله ربنا الوهاب.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'a anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'a anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar, inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Onlar şöyle dediler. Ey Salih! Bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim! Söyleyin bakayım. Eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet peygamberlik vermişse ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zararı uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
2: Azim olan Allah doğru söylüyor.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
4: Bana gücendiniz mi? Ashab-ı kiramdan Aiz İbni Amr radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi başka Müslümanlarla birlikte oturuyorlardı. O sırada henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan oradan geçti. Onu gören bu yoksul Müslümanlar, daha Allah'ın kılıcı Allah düşmanının boynunu biçmedi dediler. Hazreti Ebu Bekir onların bu sözünü duyunca, bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz dedi. Sonra da Peygamber aleyhisselamın yanına giderek bu olayı anlattı. O zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir buyurdu.

Bu sözünle belki de onları gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen Rabbini de gücendirdin demektir. Hazreti Ebubekir hemen o yoksul Müslümanların yanına gitti ve "Kardeşlerim, yoksa sizleri gücendirdim mi?" diye sordu. Onlar da "Hayır kardeş, biz sana gücenmedik. Allah seni bağışlasın." dediler.

Av Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 158 ila 163. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Enfal Suresi 45 ila 48. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı. Ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an şifadır.
0: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Müzemmil Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti.

0: biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de katillerin cezasının ne olacağı şöyle beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Furkan Suresi 68. Ayet.
4: Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
2: Maide Suresi 32. Ayet.
5: Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki onlara Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir.
2: Furkan Suresi 69. Ayet.
4: Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Ankara'nın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Şems Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

0: kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım,
1: Allah'ım,
0: rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Sad Suresi 49 ila 64. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bir öğüttür. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur. İşte böyle. Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır. İşte azap, onu tatsınlar. Bir kaynar su ve bir irin. O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır. Kendi aralarında şöyle derler. İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Onlara rahat ve huzur olmasın. Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir. O grupta, hayır, size rahat ve huzur olmasın. Bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü.

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Haşr Suresi 18 ila 24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaradan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en güzel öğüttür.
3: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif, okuyan Numan Aktaş. Ahzab Suresi 63 ila 68. ayet.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat edeydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El Rafi, El Hafız. Yükselten, Alçaltan.

Her şeyin sahibi olan Allah, dilediğini yükselten, dilediğini aşağı indirendir. Mertebeleri belirleyen, onları yükselten veya aşağı indiren yine O'dur. Er-Rafi, ulvilik özelliğiyle yüksek olan demektir. Bu anlamıyla isim El-Ali ismine benzer ve onun anlam grubundaki isimlerdendir. Bununla birlikte bu isim El-Ali isminin kullara tecelli etmesiyle

Yükseklik kazandırması demektir. Er-Rafi, iyi kullarını en yüksek derecelere yükseltirken kafirleri en aşağı derecelere indirir. El-Hafıd ismi ise alçaltan, düşüren demektir. Konevi şöyle der: Haft, aşağı koymak ve alçaltmak demektir. El-Hafıd, cezalandırılmasıyla dilediği kimseleri alçaltan, dilediklerini en üst derecelere yükseltendir. O şakilerin nefislerini kendisinden uzaklaştırmakla alçaltır, velilerinin kalplerini ise kendisine yaklaştırmakla yükseltir. Her iki isim de El-Aziz ve El-Müzil veya El-Ali ve El-Müteali gibi farklı isimlerin alt anlamlarını taşır. Hiç kuşkusuz yükseklik Allah'a ait bir niteliktir ve kul bu niteliği sadece mecaz yoluyla kazanabilir. Ref yani yükseklik asalet yoluyla Hakk'a, haft yani düşüklük de kula aittir. Er-Rafi ismi Kur'an-ı Kerim'de dereceleri yükselten şeklinde geçer. Kuşkusuz bir şeyin kazandığı ilk derece yokluktan varlığa çıkmakla elde ettiği varlık veya var olma derecesidir. Er-Rafi varlıkları yokluktan varlığa çıkartmakla her şeye nüfuz etmiş ve yayılmıştır. Bu itibarla Er-Rafi ismi hükmünün genelliği açısından El-Hafıd'dan yaygındır. Çünkü varlık var etmek asıl iken yokluk yok etmek arizidir. Öte yandan bir şeyin varlık mertebesine yükselmesi bir maksat içindir. Söz konusu maksat ayetlerde her şeyin Hakk'ın hamdini tesbih etmesi olarak zikredilir. Er-Rafi ismi varlıkları Hakk'ı tesbih etmeleri için yokluktan varlığa çıkartan anlamı kazanır. Bu ismin bir gereği de her şeyin hayat derecesine yükseltilmesidir. Çünkü ancak hayat sahibi olan Hakk'ı övebilir. Bu durumda Er-Rafi ismi hayat veren El-Muhyi ile aynı anlamı kazanır. Çünkü hayat varlığın yükselebileceği bir derecedir. Kimse kendiliğinden bunu idrak edemez. Bununla birlikte Reft, Haft iki makam kabul edilebilir. Mutlak anlamda yükseklik tesir ile irtibatlı olarak Allah'a aitken aşağı mertebede bulunmak yani infial ve edilgenlik hali mümküne ve varlığa aittir. Alemdeki bütün tesirler Hak'tan gelir ve Hak onları yaratır. Mümkünler bu özelliklerini hiçbir zaman yitirmez. Dikkate değer bir şekilde Müslüman düşünürler, buradan alemdeki ikincil yaratıcılar veya etkin varlıklar teorisini eleştirerek en determinist alem teorisine ulaşır. Mümkün varlık kendisini var edemeyeceği gibi bu durum onun başkasının varlığının sebebi olmamasını da iltizam eder. Kendini var edemeyen başkasının varlığına sebep olabilir mi? Mümkün her zaman mümkün, dolayısıyla muhtaç ve aşağıdadır. Kulun varlıktaki mertebesi düşüklük aşağılık mertebesidir. Bunun göstergelerinden birisi kulun topraktan yaratılmış olmasıdır. Konevi şöyle der: Varlıklar düşüklük haft makamındadır. Keşif ehline göre mümkünlerin varlıklarının birbirlerine tesir etmeleri mümkün değildir. Allah'tan başka müessir yoktur. Yaratılmıştaki eser hiçbir ortağı olmayan gerçek müessire aittir. Varlıklarda görünen etkinlik edilgenlik, tesir tesür ilişkisi böyle yorumlanarak Hakk'a ait kabul edilir. Genel ilke üsttekinin aşağıdakini etki etmesidir. Bu durum bir hakikat olarak aleme yayılmıştır. Müessir, mertebe ve derece bakımından müteessirden üstündür. Güç ve kuvvet sahibi zayıfa tesir eder. Bunun sebebi vehimde bile olsa kendisine izafe edilen güçtür. Bunun yanı sıra bir makam sahibi, makamın altında bulunanlarda müessirdir. Bununla birlikte paradoksal bir şekilde müteessir, başka bir açıdan kendisine etki edene tesir eder. Halkın hükümdara boyun eğdirmesi buna örnektir. Halk hükümdarı hükümdar kılandır. Hükümdar, hükümdar olabilmek için halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve onların isteklerini yerine getirmek zorundadır. Bu da aşağıdaki mertebenin üst mertebedekine tesiridir. Her halükarda alem içinde hiçbir müessir her yönden müessir değilken hiçbir şey her yönden edilgen değildir. Etkenlik ve edilgenlik sürekli yön ve yer değiştirerek ortaya çıkar. Allah dereceleri yükselten olmakla tesirin sahibidir. Bu iki ilahi isim insanın alemdeki tesir-tesür ilişkisini Allah'a izafe ederek görmesini temin eden ahlaki bir nitelik ortaya çıkarır. Böyle bir marifetse insanı sebeplere ve araçlara kulluktan kurtararak hür kılar. Öyleyse bu isimler insana hürriyeti ihsan etmekle lütuf ve ihsan isimleridir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Maide Suresi 116 ila 120. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kıyamet günü şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allah şöyle diyecek: Bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Nezir Asgar. Zariyat Suresi 15 ila 26. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki O, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. İnşirah Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
4: Kur'an'ın sesi.

Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, hayat kitabı

0: Hocamız Kur'an-ı Kerim'de hak batıl kavramlarıyla ilgili şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 42. Ayet.
2: Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.
0: İsra Suresi 79-81. Ayetler.
3: Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur.
0: Kehf Suresi 56. Ayet.
4: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler ise hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar.
0: Hac Suresi 62. Ayet.
3: Bu öyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.
0: Saf Suresi 9. Ayet.
1: O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir.
0: Sebe Suresi 49. Ayet.
5: De ki, hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez.
0: Fetih Suresi 28. Ayet.
2: O, peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 9 ila 14. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Eğer onları çağırırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Zekeriya aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 89. ayet.
3: Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
2: Ali İmran suresi 38. ayet.
4: Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Kasas suresi 22 ila 28. ayetler.
6: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şehirden çıkıp Medine'ye doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir," dedi. Medyen suyuna varınca, suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, "Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı bir adamdır," dediler. Bunun üzerine Musa, onların koyunlarını suladı, sonra gölgeye çekilip, "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım," dedi. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa onun Şuayb'ın yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi. Kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır," dedi. Şuayb, "Ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," dedi. Musa şöyle dedi, "Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir." Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim Meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
3: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Zümer Suresi 71 ila 75.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun. Tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamdle tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: İbn Ömer'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: günah işlemesi emredilmedikçe, hoşlansa da hoşlanmasa da dinlemek ve itaat etmek Müslüman bir kişinin vazifesidir. Eğer kendisine günah emredilirse dinlemek ve itaat etmek yoktur. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: devlet otoritesi en büyük hamidir. Haksızlıklarla onun vasıtasıyla, yani hukuk yoluyla mücadele edilir ve onun vasıtasıyla tehlikelerden korunulur. Şayet bu otoriteyi kullananlar Allah'tan sakınmayı emreder ve adaletle hükmederlerse bu yaptıklarından sevap kazanırlar. Bunun aksine davranırlarsa vebalini çekerler.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Toplumu idare etmede en önemli hususlardan biri de yetki kullanımıdır. Allah Teala idarecilere adaleti emrettikten hemen sonra bu kez de toplumun ona karşı sorumluluğuna dikkat çeker. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul-i emre, idarecilere de itaat edin. Kur'an ayetlerinde risalet göreviyle birlikte devlet başkanlığı vasfı da bulunan Hazreti Peygamber'e itaat, Allah'a

itaat olarak kabul edilmiştir. Burada itaatin imanla bağlantılı olduğu düşünüldüğünde, kamil müminin bir vasfının da aynı zamanda bir idareci olan Allah Resulüne itaat olduğu anlaşılmaktadır. Ayette ulul emre itaatin Allah ve Resulüne açıkça itaat emrinden sonra ve bu ikisine bağlı olarak dile getirilmesi önem arz etmektedir. Peki itaatin sınırı ne olacaktır? İtaate böylesine önem veren bir din, onun sınırını da net bir şekilde tespit etmiştir. Günah işlemesi emredilmedikçe, hoşlansa da hoşlanmasa da dinlemek ve itaat etmek, Müslüman bir kişinin vazifesidir. Eğer kendisine günah emredilirse, dinlemek ve itaat etmek yoktur. Allah'a isyan hususunda itaat yoktur. İtaat ancak iyi, maruf olan hususlardadır, buyurmuştur. Ashab'dan Ubade bin Samit'in şu sözleri de itaatin ölçüsünü, sınırlarını anlatması bakımından önemlidir. Zorluk ve kolaylık anlarında, iyi ve kötü durumlarda söz dinlemeye ve boyun eğmeye, başkalarının tercih edilmelerine ses çıkarmaksızın itaat etmeye, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kınayanların kınamasından çekinmeyerek hakkı söylemeye, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ederken söz verdik. Bu konuda bir uyarı da topluma yapılmıştır. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. İtaat emrinin bir uzantısı olarak Hazreti Peygamber, toplumda meydana gelecek anlaşmazlıkların çözüm merci olarak kabul edilmiştir. Onun bu vasfı o kadar önemlidir ki, bu konudaki herhangi bir şüphe veya rahatsızlık, sistemin tamamına yönelik bir itiraz, onun kabul veya reddi yönünde bir taraf olma şeklinde sunulmaktadır. Hayır, Rabbine and olsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda, seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hüküm konusunda içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Allah Resulü'nün idaresinde çokça vurgulanan bir başka hususta toplumsal öz eleştiri ve öz denetim olan emir bil maruf ve nehi anil münker göreviydi. Bu sistemde artık bütün fertlere birbirlerine iyiliği teşvik, kötülükten sakındırma gibi bir sorumluluk verilmişti. Buna göre her birey adeta idarenin doğal bir üyesi ve ortağıydı. Kur'an-ı Kerim'de iyilik erdemine çağırmanın ve kötülüklerden sakındırmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğu bildirilmiştir. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a inanırsınız. Ayetinde bu yönde sürekli bir çağrıda bulunulmuştu. Allah Resulü de, canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız, yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki, dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz, şeklinde ashabını uyarmıştı. Hazreti Nebi bu görevi bizatihi kendisi uygulamakla birlikte Müslümanlara da görev düştüğünü şöyle anlatıyordu. Bir kötülük gören kişi onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle o kötülüğe karşı tavır koysun. Onu hoş görmesin ki bu da iman eden kişinin asgari yapması gereken şeydir. Çünkü duyarlı ve katılımcı bir toplum yapısı oluşması için bu bir gereklilikti. Toplumun ıslahı ve insanlar arasında iyiliklerin, güzelliklerin yayılması yönünde çaba göstermeyenler için de Allah Resulü, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze hürmet göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir, buyurmaktadır. Allah Resulü'nün idaresinde insanlara hak ve adalet ölçüleri içinde davranılması esastı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'den adaletin gereğini yerine getirmesi emredilmiş, bütün müminlere hitaben de Allah size
mutlaka emanet

0: nimetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor, buyurulmuştu. İdarecilerin de itaate layık olma ve kendilerine bağlı olan insanların güvenini kazanmaları gerekmekteydi. Hazreti Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştu. Devlet otoritesi en büyük hamidir. Haksızlıklarla onun vasıtasıyla, yani hukuk yoluyla mücadele edilir ve onun vasıtasıyla tehlikelerden korunulur. Şayet bu otoriteyi kullananlar Allah'tan sakınmayı emreder ve adaletle hükmederlerse, bu yaptıklarından sevap kazanırlar. Bunun aksine davranırlarsa vebalini çekerler.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Görmedin mi? Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Nisa suresi 75 ila 76. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo.

0: Kur'an'ın Sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Hud Suresi 23 ila 26. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: Bu iki grubun durumu kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan ve kendisine kitap indirilmiş peygamberlerden olan İsa aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 87.
4: Andolsun Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs Cebrail'le destekledik. Size herhangi bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe kibirlenip onların bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi? Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
1: Ali İmran Suresi 45.
3: Melekler demişti ki: Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa size açık mucizeler getirmişti de arkasından siz

0: sizler nefislerinize zulmederek buzağıyı ilah edinmiştiniz. Hani Tur'u tepenize dikerek sizden söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar dinledik, karşı geldik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, Tevrat'a beslediğinizi iddia ettiğiniz imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Eğer inanan kimselerseniz. De ki, eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katındaki ahiret yurdu, cennet diğer insanlar için değil de yalnız sizinse ve doğru söyleyenlerseniz, hadi ölümü temenni edin. Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun sen onların yaşamaya, bütün insanlardan, hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar

0: haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Mü'minun Suresi 1-11. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkiler

0: ellerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Âlâ Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış, çör çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Allah'tan başka tapılanlar

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah, onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O, size kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kur'an gökleri, yeryüzünü, karanlıkları, aydınlığı, kısacası insanın görebildiği ve göremediği her şeyi yaratan yüce Allah'a, eşi ve benzeri olmayan tek ilah olarak inanmaya çağırır. Bu konuda insanı düşünmeye davet eder. İnsana en ufak bir fayda ve zarar veremeyen varlıklar nasıl Allah Teala gibi kulluk edilmeye layık olabilir? Ayrıca o varlıklarda ne yüce Allah'la iletişim kurmada aracılık, ne de ona yaklaştırma gücü, yeteneği vardır. Allah Teala bu konuda onlar için delil olacak hiçbir bilgi de indirmemiştir. Onların bu konudaki düşünce ve inançları sadece bir takım temelsiz tahmin ve kuruntulardan ibarettir. Müşrikler putlarını safranla kaplardı. Bir süre sonra safran kurur ve sinekler putlara üşüşürdü. Kurumuş safran parçalarını alıp giderdi. Bazen de putlarına güzel koku ve bal karışımı sürerlerdi. Sinekler de gelip bu karışım üzerine konardı. Ne putlar buna engel olabiliyordu, ne de o putlardan medet uman müşrikler. Sonuçta tam bir yetersizlik ve acziyet sahnesi yaşanıyordu. İşte bu tablo, yüce Allah tarafından insanların düşünmesi için örnek olarak verilmiştir. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar.

Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. Allah'tan başkasından isteyen de aciz, kendinden istenen de. Allah'ın dışında dua edilen, ibadet edilen ve tapınılan varlıkların kendilerine bile faydaları yoktur. Korunma, temizlik ve bakımlarında hep insanlara muhtaçtırlar. Aynı şekilde onlara adak adayan, hürmet eden, kısacası kulluk gösterisinde bulunan, dua edip yardım dilenen insanlar da acizdir. Çünkü yalvardığı, kutsal kabul ettiği, Allah Teala'ya ortak koştuğu bu varlıklardan kendisine hiçbir hayır yoktur. Bu kimse isteğine kavuşamayacağı gibi affedilemeyecek bir günaha da bulaşmıştır. Çünkü yaratmak yüce Allah'a özgüdür. O halde kulluk da ona yapılmalıdır. Buna rağmen müşrikler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte tanrılar edindiler. Müşriklerin yaratıcılarına ortak koştuğu varlıklar, Allah'a eş olmak şöyle dursun, kendilerine de bir nebze hayırları olamaz. Diğer yaratılmışlar gibi canlı olan bütün varlıklar ona muhtaçtır ve ona yakın olmak için çare ararlar. Konu ayette şöyle anlatılır. Ey peygamber! De ki, Allah'ın yanı sıra ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın bakalım. Göreceksiniz ki onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Aslında bu insanların yalvardıkları o varlıkların kendileri bile hangisi Rablerine daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Yüce Allah'ın yanı sıra tapılan varlıklar esasında onlara tapanlardan farklı değildir. Birçoğu da insanların kendi elleriyle yaptığı resim ve heykellerden ibarettir. Evrenin yönetiminde bunların hiçbir rolü yoktur. Ne yoktan var edebilirler, ne de olacak olanı değiştirebilirler. Tek kelimeyle aciz ve yetersizdirler. Allah'a ortak koşulan varlıklar içi boş, gerçek dünyada bir karşılığı olmayan, insanların verdiği isimlerden başka bir şey değildir. Onlar şefaat edemezler, gaybı bilemezler, kendilerine yapılan dualara karşılık veremezler. İnsanlara rızık sağlamada hiçbir rolleri yoktur. Rabbimiz bu varlıkların kendisine ortak olabileceğine dair ne bir delil indirmiş ne de bir işarette bulunmuştur. Ayetlerde Allah'a ortak koşulan varlıkların hiçbir şey üzerinde etki ve yetkilerinin bulunmadığı vurgulanmaktadır. Nitekim daha önce Hazreti İbrahim putlara tapan halkına şöyle seslenmişti. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu varlıklar size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun. Ona şükredin. Sonunda yalnız ona döndürüleceksiniz. Çünkü putlar kendilerine kullukta bulunanları ne duyar ne de görürler. Onlara hiçbir şekilde yardımcı olamazlar. Kur'an birden fazla ilah olamayacağını, evrendeki eşsiz düzeni delil getirerek açıklar ve insanı bu konuda düşünmeye davet eder. Bu delil özetle şu şekildedir. Eğer birden fazla ilah olsaydı, evrenin düzeni bozulurdu. Çünkü her ilah kendine göre bir şey isterdi. Bu durumda isteklerin çatışması kaçınılmaz hale gelir ve sonunda evrendeki işleyiş altüst olurdu. Konu ayette şöyle anlatılır. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır. Bu konuda başka bir örnek ve delillendirme de o günkü toplumsal hayattan verilir. Buna göre Allah'a ortak koşan kişi, birçok efendisi olan bir köleye benzetilir. Köle, hangi efendisini memnun edeceğini bilemez. Her birini memnun etmek için çabalar durur. Ama hiçbirini memnun edemez. İşte Allah Teala'ya ortak koşan kimsenin durumu da böyledir. Mekke müşriklerinin şirk konusunda ileri sürdükleri gerekçelerin herhangi bir temeli yoktu. Bunlardan biri
yüce Allah'a benzer kabul ettikleri bu varlıkların onun katında kendileri için aracılık, şefaat yapmasıdır. Bu sebeple onlar sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlardı. Oysa Allah Teala ile kul arasında böyle bir aracıya ihtiyaç yoktur. Çünkü o putlara hiçbir yetki verilmediği gibi onlar bunu yapacak güç ve kudretten de yoksundurlar. Ancak müşrikler inanç hususunda körü körüne atalarından devraldıkları geleneklerine bağlandılar. Konu ayette şöyle anlatılır. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnsanın başka varlıklara ilahlık vasfı yüklemeye kalkışması, aslında onun şeytanın kurduğu tuzağa düştüğünü gösterir. Çünkü insan başka varlıklara tapınmakla şeytana uymuş ve ona tapmış olur. Şeytansa vesveseleriyle kıyamet günü ayaklarını kaydırdığı kimselerin kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmeyecektir. O sadece bir çağrıda bulunduğunu, peşinden gidenlerin de bu çağrıya uyduklarını ve esas sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söyleyecektir.

Kral Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Necm Suresi 26 ila 32. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanla uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif.

Okuyan Mükremin Bayır. Âl-i İmrân Suresi 1 ila 9. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır, diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır.

0: Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söylemiş.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Üzeyr aleyhisselamla ilgili şu ayeti beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Tevbe suresi 30.
4: Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Abese Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o âma geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin? Belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekilde verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle.

Mr. Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Duhan Suresi 1-8. Ayetler ve Kadir Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Araf Suresi 134 ila 141. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Üzerlerine azap çökünce, "Ey Musa, Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz," dediler. Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozarlar. Bu yüzden onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan kavmi, İsrailoğullarını toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavmi

0: İn yaptıklarını ve özenle kurup yükselttiklerini yerle bir ettik. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrail oğulları, ey Musa, onların kendilerine ait ilahları putları olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana dediler. Musa şöyle dedi, şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz bunların din diye içinde bulundukları şey yok olmaya mahkumdur. Yapmakta olduklarının hepsi batıldır. Sizi alemlere üstün kılmış iken Allah'tan başka ilah mı araştırayım size? Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı? Onlar size en kötü işkenceyi uyguluyorlardı. Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.

Hazreti Şeyma bint El Haris radıyallahu anha. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi kadın sahabi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesi Halime'nin kızıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Esas adı Huzafe veya Cüdame olduğu halde Şeyma lakabıyla meşhur olmuştur. Abdullah ve Üneyse isminde iki kardeşi vardır. Bunlardan Abdullah, Hazreti Muhammed'le yakın zamanlarda doğmuş olup Halime ikisini birlikte emzirmiştir. Şeyma yaşça Hazreti Peygamber'den büyüktür. Emzirilmek üzere evlerine getirildiği ilk andan itibaren Hazreti Peygamber'i çok seven Şeyma, onun bakımında annesi Halime'ye yardımcı olmuştur. Evlerinde bulunduğu sırada Hazreti Peygamber'e onu ilerleyen yaşlarında yüce bir insan olarak görmek istediğini belirttiği ninniler söylemiş olması, onun süt kardeşi Resul-i Ekrem'e duyduğu sevginin bir işaretidir. Şeyma bir gün Hazreti Muhammed'i sırtında gezdirirken Hazreti Muhammed onu omzundan ısırmış ve bu ısırığın izi kalmıştır. Yıllar sonra bu iz iki süt kardeşin birbirini tanımasına vesile olmuştur. Şeyma'nın Hazreti Muhammed'in bakımına yardımcı olduğu dönemden 630 yılında meydana gelen Huneyn gazvesine kadar ki hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Huneyn gazvesinde esir alınan Hevazinliler arasında Şeyma da vardı. Kendisini esir alan askerlere "Ben efendinizin süt kardeşiyim" dediğinde askerler ona inanmadı ve kendisini Hazreti Muhammed'in huzuruna getirdi. Şeyma bu defa Resul-i Ekrem'e "Ya Muhammed, ben senin süt kardeşinim. Seninle biz ailemizin koyunlarını güdüyorduk. O zamanlar benim babam senin baban, benim annem senin de annendi" dedi. Fakat aradan geçen yıllar dolayısıyla Hazreti Muhammed süt kardeşini tanıyamadı ve ondan bunu ispatlamasını istedi. Bunun üzerine Şeyma, "Sen küçükken beni omzumdan ısırmıştın. Onun ise

hala duruyor, dedi ve omzundaki izi gösterdi. Resul-i Ekrem izi görünce olayı hatırladı ve duygulanarak gözünden yaşlar geldi. Hoş geldin, diyerek hırkasını yere serdi ve Şeyma'yı üzerine oturttu. Ona annesinin ve babasının durumunu sordu. Ancak onların vefat ettiği haberini aldı. Bunun üzerine aileden kimlerin hayatta olduğunu sorunca Şeyma, kız ve erkek kardeşleriyle amcası Ebu Servan'ın yaşadığını söyledi. Hazreti Peygamber yıllar sonra karşılaştığı süt kardeşine son derece iyi muamelede bulundu. Ona isterse izzet ve ikram içinde yanında kalabileceğini, kabilesinin yanına dönmek isterse ihtiyaçları için kendisine gerekli yardımı yaparak bu isteğini de yerine getireceğini söyledi. Kabilesinin yanına dönmek istediğini söyleyen Şeyma, Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadan önce Müslüman oldu. Resul-i Ekrem, Şeyma'ya 3 köle ve 1 cariye verdi. Şeyma, cariyeyi o kölelerden biriyle evlendirmiş ve bunların nesilleri yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Şeyma, Hazreti Peygamber'den ayrıca bir adamın affedilmesi için de ricacı oldu. Bu adam daha önce bir Müslümanı öldürmekle suçlanıyordu ve savaş sırasında Müslümanlar tarafından esir alınmıştı. Hazreti Peygamber Şeyma'nın bu isteğini de kabul etti ve o şahsı serbest bıraktı. Hevazinlilerden ele geçirilen esir ve ganimetlerin Cirane denilen yerde toplanmasını emreden Resulullah, Şeyma'ya kabilesiyle birlikte buraya gitmesini söyledi. Hazreti Peygamber Cirane'ye gelip ganimetleri taksim ettikten sonra Şeyma ve aile fertlerine bir miktar deve ve koyun verdi. Bu sırada Hevazinlilerden bir grup Müslüman olduklarını söyleyerek Resulullah'ın yanına geldi. Aralarında Hazreti Peygamber'in süt amcası Ebu Servan da vardı. Ebu Servan Hazreti Peygamber'e hitaben, "Burada senin süt amcaların, süt dayıların, süt halaların, süt teyzelerin var. Bizim evlerimizde büyüdün, sütümüzü emdin. Bizler senin çocukluğunu, süt emişini ve sütten kesilmeni hatırlıyoruz. Senden hayırlı başka bir çocuk da görmedik. Biz senin süt yoluyla ailen ve kabilen sayılırız. Bize iyilik yap, Allah da sana iyilikle muamele buyursun," dedi. Çocukluk yıllarında kendisine büyük iyilikleri dokunmuş olan bu kimselerin söylediklerinin ardından Hazreti Peygamber, kendisinin ve Abdülmuttalib'in oğullarının hissesine düşen esirleri serbest bıraktı. Resulullah'a sıkıca bağlı olan muhacir ve ensardan herkes, Hazreti Peygamber'in bu vefalı davranışından haberdar olunca ellerindeki bütün esirleri salıverdiler. Böylece Şeyma'nın kabilesinden esir tutulan hiç kimse kalmamış oldu. Şeyma'nın bu olaydan sonra Resulullah'la bir daha görüşüp görüşmediği ve ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: Erval Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nur Suresi 21-26. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şeriat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şura Suresi 13. Ayet.
2: Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.
1: Şura Suresi 21. Ayet.
3: Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır.
1: Câsiye Suresi 18. Ayet.
4: Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 164 ila 168. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayar da bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı sever.

0: dediler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Bakara Suresi 128. ayet.
3: Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Öyle ise iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimseler.

0: Göğün ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Kasas Suresi 53 ila 60. ayetler.
3: Euzu billahi

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler. Ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size, bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz derler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk, biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine

0: kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey, dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 51. Bölüm. İslam'a Davet. Hazreti Peygamber Hicri 6. yılın Zilkade ayında ashabıyla beraber umre yapmak için yola çıkmış, ancak müşriklerin Mekke'ye girmelerine izin vermemesi üzerine Hudeybiye antlaşmasını yaparak geri dönmüştü. Antlaşmada Müslümanların bir yıl sonra Kabe'yi ziyarete gelebilecekleri, ancak üzerlerinde sadece yolcu kılıcı taşıyabilecekleri ve şehirde 3 günden fazla kalmayacakları hususu hükme bağlanmıştı. Hudeybiye antlaşmasıyla Kureyşlilerin Müslümanlara karşı fiili düşmanlığı sona erdi. Hem Müslümanlara hem de müşriklere savaş tehdidinden uzak bir ortamda birbirlerini daha iyi tanıma ve aralarındaki ilişkileri geliştirme imkanı verdi. Resulullah antlaşma maddesi gereğince ertesi yıl Hudeybiye'de bulunanların umre için hazırlanmalarını söyledi. İsteyen diğer müminlerin de umreye katılabileceği açıklandı ve bu husus kabilelere duyuruldu. Hudeybiye'de bulunanlar ve yeni katılanlarla birlikte umreye gideceklerin sayısı kadın ve çocuklar hariç 2000'e ulaştı. Muhtemel bir savaşı dikkate alan Resul-ü Ekrem, kılıç dışında ok ve mızrak gibi diğer silahların alınmasını da söyledi. Resulullah'ın Medine'den savaşa hazırlı olarak çıkması sebebiyle Ümretül Kaza aynı zamanda onun gazvelerinden sayılmıştır. Merr-üz Zahran'da konaklayan Resulullah, kılıç dışındaki silahları Mekke'ye 3 mil uzaklıkta harem sınır taşlarının yakınındaki Batn-ı Yecece gönderip Evs bin Havli başkanlığında 200 kişiyi silahları korumakla görevlendirdi. Kurbanlık develeri Zituva'da bekleten Resul-ü Ekrem, devesi kasvanın üzerinde telbiye getirerek Merr-üz Zahran'dan Mekke'ye hareket etti ve şehrin üst tarafındaki Seniyyetü'l-Ulya'dan şehre girdi. Bu sırada Mekke müşrikleri antlaşmaya göre Mescid-i Haram'ı Müslümanlara bıraktılar ve onları izlemek için Kuay Klan Dağı'nın eteklerinde, Mescid-i Haram'ın çevresindeki yüksek yerlerde ve Darün Nedve'nin önünde kurdukları çadırlarda toplandılar. Müşriklerin bu esnada Müslümanların olgun davranışlarından etkilendikleri, İslam'a karşı düşmanlıklarının azaldığı ve İslamiyet'e ilgi duydukları anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber'in onlardan bazılarıyla yakından ilgilenmesi de bu alakayı artırmıştır. O zamana kadar diğer Araplar nezdindeki itibarından faydalanarak Medine devleti aleyhinde gerçekleştirilen her hareketin başlatıcısı olan Kureyş'le barış yapılınca, esasen Hazreti Muhammed'le doğrudan bir anlaşmazlığı bulunmayan diğer Arap kabileleri Müslümanlarla rahatça görüşüp İslamiyet hakkında bilgi edindiler ve onların giderek artan güç ve nüfuzları karşısında ihtida ettiler. İslamiyet Arap Yarımadası'nda hızla yayılmaya başladı. Öyle ki Hudeybiye Antlaşması'ndan Mekke'nin fethine kadar geçen 2 yıl içinde Müslüman

0: Müslümanların sayısı o güne kadar geçen 18 yıl içerisinde İslamiyet'i kabul edenlerin sayısını aştı. Önceleri benimsenmeyen Hudeybiye Antlaşması aslında Hazreti Peygamber'in Kur'an'la da teyit edilen en büyük siyasi zaferiydi. Resulullah Mekke'de bulunduğu sırada başta Halid bin Velid olmak üzere Mekke'nin kabiliyetli gençlerini sormuş, Medine'ye gelmelerini istediğini söylemişti. Umreciler arasında olan Velid bin Velid, Resul-i Ekrem'le karşılaşmayı arzu etmediği için şehirden ayrılan kardeşi Halid bin Velid'i bulamayınca ona verilmek üzere bir mektup bıraktı. Bu mektupta İslamiyet'i kabul etmemesini ve bu dinden uzak durmasını hayretle karşıladığını belirttikten sonra Resulullah'ın kendisine sorduğunu ve Halid gibi bir insanın İslam'ı tanımaması ne tuhaf. Keşke o gayret ve kahramanlıklarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi. Bu kendisi için çok daha hayırlı olurdu. Biz de onu başkalarına tercih ederdik dediğini bildirdi. Kardeşinin mektubunu okuyunca Müslüman olmaya karar veren Halid bin Velid, Osman bin Talha ve Amr bin As'la birlikte bir Safer 8 tarihinde yani 31 Mayıs 629'da Medine'ye gitti.
1: Ey Allah'ın Resulü! Halid bin Velid, Osman bin Talha ve Amr bin As Medine'ye gelmişler. Seninle görüşmek isterler. Sana bir fenalık yapmalarından endişe ediyorum. Acaba biz mi karşılasak?
2: Resulullah müsterî olmanızı ve huzuruna getirmemizi söylüyor. Buyurun ey Halid bin Velid ve arkadaşları.
3: Ey Allah'ın Resulü! Mektubunu aldım. Huzuruna geldim. Müslüman olmak istiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.
0: Halid bin Velid, Mescid-i Nebevi'de Hazreti Peygamber'in huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah, seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyorum, dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, ben günahkar biriyim. Çok kötülük yaptım, büyük günahlar işledim. Yıllar boyu İslam'ın aleyhinde işler yaptım. Günahlarımın bağışlanması için Allah'a dua eder misin?
0: Hazreti Peygamber, İslamiyet daha önceki günahları siler cevabını verdi.
3: Yine de benim için ellerini açıp Allah'a yalvarır mısın?
0: Bu şekilde yeniden sormasına rağmen Resul-ü Ekrem, İslamiyet daha önceki günahları siler şeklinde aynı cevabı tekrarladı. Bu cevaba rağmen,
3: öyle de olsa ya Resulallah, dua buyursanız,
0: deyince Hazreti Peygamber, Allah'ım, daha önce yaptıklarından dolayı Halid'i bağışla diye dua etti. Resul-ü Ekrem, Ensar'ın ileri gelenlerinden Harise bin Numan'ın kendisine bağışladığı Mescid-i Nebevi civarındaki evlerden birini Halid'e verdi.
3: Bu ev ne kadar da dar ve küçük. Burada nasıl yaşarım?
0: Şeklinde evin darlığından şikayet edince de Hazreti Peygamber, binayı yukarıya doğru yükselt. Allah'tan da genişlik iste, dedi. Resulullah isteseydi Mekke'yi İslam devletine ilhak ederdi. Ancak onun siyasetinde ahde vefasızlığa yer yoktu. Nitekim daha önce antlaşma yazılırken Ebu Cendel adlı bir genç İslamiyet'i kabul ederek Mekke'den kaçıp Hudeybiye'ye gelmiş ve Hazreti Peygamber ashabın hoşuna gitmemesine rağmen antlaşma şartları uyarınca onu babası Süheyl bin Amr'a teslim etmişti. Buna karşılık yine aynı günlerde ona sığınan iki kadını antlaşmada sadece erkek mültecilerden söz edildiğini belirterek geri vermemiş ve Kureyş de bunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Daha sonra Ebu Basir Mekke'den kaçıp Hazreti Peygamber'in yanına Medine'ye geldi.
4: Ya Ebu Basir, sen Mekke'den kaçıp Medine'ye gelirsin.
5: Ben Allah'ın Resulü'nün yanına geldim. Ona sığındım.

0: yanında kalmak isterim.
1: Ama bilmez misin? Allah'ın Resulü bir anlaşma yaptı. Hudeybiye anlaşmasına göre senin buraya gelmen olmaz.
0: Bana ne yapacaksınız?
2: Seni istemesek de Mekke'ye tekrar göndereceğiz. Allah'ın Resulü der ki, yalan yere yemin etmeyin. Anlaşmaları bozan taraf olmayın.
0: Ben Allah'ın yolunda olmak isterim.
1: Allah her yerde, senin içinde, baktığın her yerde. Sen bizi dinle ey Ebu Basir. Git, Allah yolunu açık etsin. Hep yanında olsun.
3: Ebu Basir, yolda kendisini götüren iki muhafızdan kurtulup Medine'ye döndü. Ancak tekrar Kureyş'e teslim edilmekten korktuğu için buradan ayrılarak Mekke-Suriye ticaret yolu güzergahındaki İs veya Süfülbahr mevkiine yerleşti. Başta Müslüman olduğu için babası Süheyl bin Amr tarafından Mekke'de hapsedilen Ebu Cendel olmak üzere kendisi gibi Mekke'den kaçıp anlaşma uyarınca Medine'ye giremeyen yeni Müslümanlar da ona katıldı ve kervanları tehdit etmeye başladılar.
4: Şimdi de sürülerimize saldırırlar bu Müslümanlar. Kervanlarımıza saldırırlar.
5: Muhammed mi emir verir dersin?
4: Haşa. Her ne kadar düşmanım da olsa o sözünün eridir. Bu Müslümanlar başına buyruk davranırlar. Muhammed Hudeybiye anlaşması şartlarında Medine'ye almıyor Mekke'den kaçıp giden Müslümanları.
5: Onlar da kervanlarımıza saldırıyor.
4: Ben derim ki Müslümanlar ne halleri varsa görsünler. İstediklerini yapsınlar. Yeter ki bizim mallarımıza zarar vermesinler. Muhammed'e haber verin. Mekke'den kaçıp Medine'ye giden Müslümanları Medine şehri kabul edebilir. Biz bunda bir sakınca görmeyiz. Lakin bu saatten sonra mallarımıza gelecek zararın sorumlusu Muhammed'dir. Diyeti neyse ödeyecektir.
6: Demek Kureyş artık Mekke'den Müslümanlığı kabul edip Medine'ye sığınan kardeşlerimizi şehre almamızda sorun görmez. Ne âlâ. Bu bizim için şereftir. Kapımız tüm Müslümanlara açıktır.
1: Nedir bu telaşın ey Talha bin Ubeydullah?
2: Ey Allah'ın Resulü! Beni nadir Yahudileri Huyey bin Ahtab'ın adamları sürüne el koydular.
6: Ne yapalım ya Resulullah?
1: Allah'ın Resulü buyurur ki bir grup toplayın ve onların peşine düşün. Onlar da doğru yola gelecektir. Allah'ın Resulü buyurur ki tüm ülkelere elçiler göndermeliyiz. Onları da Müslümanlığa davet etmeliyiz.
6: Ne güzel dedin ey Allah'ın Resulü.
1: Roma'ya, İran'a, Turan'a, Çin'e, Hind'e, Habeşistan'a, her yere. Ama elçiler güzel giyinmeli ve kibar konuşmalı. Dihyetül Kelbi'yi Rum Kayseri Heraklius'a, Amr bin Ümeyye Eddamri'yi Habeş Necaşisi Ashame'ye, Abdullah bin Huzafe'yi İran Kisra'sı Hüsrev Perviz'e, Hatip bin Ebu Belta'yı Mısır valisi Mukavkıs'a, Salit bin Amr'ı Yemame valisi Hevze bin Ali'ye, Şuca bin Vehbi Gassan Melik'i Münzir bin Haris bin Ebi Şemir'e gideceksiniz.
3: Elçiler İslam'ı davet mektuplarıyla birlikte görevlendirildikleri ülkelere gittiler. İran'a gönderilen elçi Abdullah bin Huzafe, Allah Resulü'nün mektubunu okuyarak Kisra'yı şu şekilde İslam'a davet etti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den İranlıların büyük başkanı Kisra'ya. Hidayet yoluna girip tabi olana. Allah'a, onun Resulüne iman edene. Allah'tan başka Tanrı olmadığına. Onun bir tek ve ortaksız bulunduğuna. Muhammed'in onun Resulü ve kulu kölesi olduğuna şehadet edip bunu kabul edene selam olsun. Buna göre ben seni tam bir İslam davetiyle İslam'a çağırıyorum. Zira ben kim olursa olsun can taşıyan herkese belli bir tehlikeyi haber verip bunları uyandırmak ve inanmayanlar üzerinde Allah'ın sözünü gerçekleştirmek için istisnasız bütün insanlara gönderilmiş bir Allah Resulüyüm. O halde sen İslam'a gir. Sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Şayet kaçınacak olursan bu halde hiç şüphesiz Mecusilerin günahı senin üzerinde toplanacaktır. Rum Kayseri'ne gönderilen elçi Dihyetül Kelbi, Allah Resulü'nün mektubunu okuyarak Heraklius'u şu şekilde İslam'a davet etti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu kölesi ve elçisi Muhammed'ten Rumların başbuğu Heraklius'a. Allah'ın selamı hidayet yoluna girmiş bulunan kimse üzerine olsun. Buna göre ben seni tam bir İslam davetiyle İslam'a çağırıyorum. İslam'a gir. Sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Ve Allah sana iki defa sevap verecektir. Şayet bundan kaçınacak olursan, köylülerin yani tebaanın günahları da senin üzerinde toplanacaktır. Ve siz ey mukaddes kitap sahipleri, gelin sizinle bizim aramızda müşterek olan bir tek kelimede, yani Allah'tan başka bir tanrıya tapmamak, ona hiçbir şeyi şerik ve ortak koşmamak, Allah'tan başka aramızdan hiçbir kimseyi amir ve efendi yapmamak hususunda birleşelim. Şayet onlar sırtlarını dönüp bundan kaçınacak olurlarsa, şöyle deyiniz: siz şahit olun ki kesinlikle bizler Allah'a itaat edip teslim olan Müslümanlarız.

Al Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Neml Suresi 83 ila 88. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız, öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici, aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görüp bilmiş yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça artıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 62.

0: Şüphesiz inananlar Müslümanlarla Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir.
1: Bakara Suresi 111.
2: Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, iddianızı ispat edecek delilinizi getirin.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Duyanların sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: El-Kahhar Celle Celalü Celle Celalü. Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. Sen El-Kahharsın. Her şeye gücü yeten, her istediğini yapan, mutlak galip ve hakim olansın. Kahhar isminle yenilmeyen, yegane kudret ve tasarrufun sahibi olan, boyun eğdirip üstün gelensin. Her şeyi içinden ve dışından kuşatansın. Sen akıl sahiplerine hükümleriyle yol gösterensin. Mevsimleri birbiriyle sınırlayan, sevinci hüzünle, varlığı darlıkla, barışı savaşla, ödülü cezayla, lütfu kahırla dengeleyensin. Hayatı ölümle, zenginliği fakirlikle, aydınlığı karanlıkla, zorbaları mağlubiyetle yok edensin. Ezelden ebede bütün varlığı kuşatan, her şeye gücü yetensin. Senin Kahhar ismine mazhar olan insan, nefsine, öfkesine ve şeytana galip gelir. Ey Kahhar olan, her istediğini yapan, mutlak hakim ve galip olan Allah'ım, bize kahrınla değil, lütfunla öğret. Bizi rahmetinin kapısında yaşat. Amin.
0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. Cüz.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yok."

Daha önce yalvardıkları tanrılar onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmıştır. Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır.

Andolsun başına gelen bir zarardan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak mutlaka bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Andolsun Rabbime döndürülürsem şüphesiz onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Andolsun biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve andolsun onlara mutlaka ağır azaptan tattıracağız.

De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir?

0: Neydi?
1: Varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?

0: İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki o her şeyi kuşatandır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Mim. Ein Sin Kaf. Ey Muhammed, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür.

Neredeyse gökler onun azametinden üstlerinden çatlayacaklar. Meleklerse Rablerini hamdla tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.

Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grupsa cehennemdedir.

Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur.

Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte bu Rabbim Allah'tır. Yalnız O'na tevekkül ettim ve ancak O'na yöneliyorum.

0: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
1: O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
0: Lehu mekalidus semavati vel ard.

Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilendir.

Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.

Ey Muhammed, bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır.

Allah'ın çağrısına uyulduktan sonra onun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında batıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetin bir azap vardır.

Allah hak olarak kitabı ve mizanı indirendir. Sen nereden bileceksin? Belki de o saat kıyamet yakındır.

Kıyamete inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

0: Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir. Mutlak güç sahibidir.
1: Men kâne yuridu harsel âhireti nezid lehu fî harsih.

Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur.

Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır.

sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur.

İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.

Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar? Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder. Hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir.

Allah iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır.

Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir.

O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye layık olandır.

Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması onun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.

0: Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: Denizde dağlar gibi yüzen gemiler onun varlığının delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَمْ

0: Dilerse rüzgarı durdurur da onlar denizin üstünde dura kalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut içlerindekilerin yaptıklarından dolayı onları helak eder, birçoğunu da affeder.

Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışmayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir.

Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez.

0: بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
1: Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır.
0: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
1: Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
0: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ

Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin dünyaya dönmek için bir yol var mı dediklerini görürsün.

Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. İyi bilin ki zalimler sürekli bir azap içindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkar yol yoktur.

Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır, ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz.

0: Bilesin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir, ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa o zaman da insan pek nankördür.
1: Lillahi mulkus semavati vel ardı.

Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.

Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.

Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: oldu.
1: İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Mim. Apaçık kitaba andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık.
1: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ.
0: Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta levh-i mahfuzda mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur.
1: اَفَنَظْرِبُ عَلَى

0: Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım?
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ
0: Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ
0: Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti.

Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir.

gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de böyle diriltileceksiniz.

O bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da kurulduğunuzda Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.

0: Öyleyken melekler Allah'ın kızlarıdır demek suretiyle kullarından bir kısmını onun parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa Allah yarattıklarından kendisine kızlar edindi de oğulları size mi seçip ayırdı?

0: Onlardan biri Rahman'a örnek kıldığı, isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman öfkesinden yüzü simsiyah kesilir.
1: وَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Süs içerisinde narin bir biçimde yetiştirilen ve tartışmada delilini erkekler gibi açıklayamayanı mı Allah'a isnat ediyorlar?

Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların yalan şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır.

0: Eğer Rahman dileseydi biz onlara kulluk etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
1: Em ateynahum kitaben min qablihi fehum bihi mustemsikun.
0: Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar?

Hayır, onlar sadece şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz dediler.

İşte böyle. Biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki oranın şımarık zenginleri, şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz demiş olmasınlar.

Gönderilen uyarıcı, ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı? Dedi. Onlar, biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz, dediler.

0: Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım.
1: İllellezî fatarani fe innehu seyehdin.
0: Ben ancak o beni yaratana taparım. Şüphesiz o beni doğru yola iletecektir.
1: Ve cealehâ kelimeten bâkiyeten fî akibihî leallehum yercî'ûn.
0: İbrahim bunu belki dönerler diye ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı.

Doğrusu onları, Mekke müşriklerini ve atalarını kendilerine hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar dünya nimet

0: Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya, dediler.
1: اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْ

Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.

Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.

Evlerine gümüşten kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiretse ona karşı gelmekten sakınanlarındır.

Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur.

0: Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlarsa doğru yolda olduklarını sanırlar.
1: Hatta izâ câ'enâ kâle yâ leyte beynî ve beyneke bu'del meşriqayni fe bi'sel qarîn.
0: Sonunda bize geldiğinde arkadaşına keşke benimle senin aranda doğuyla batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın der.

Onlara bu temenniniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız denir.

0: edeceksin. Ya biz seni bu dünyadan alır götürürüz de onlardan intikam alırız.
1: اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ
0: Yahut da onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki bizim onlara gücümüz yeter.
1: فَاسْتَمْسِكْ

Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz.

Andolsun biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Musa mucizelerimizi kendilerine getirince bir de bakmışsın o mucizelere gülüyorlar.

Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık.

Onlar azabı görünce, ey büyücü, sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz, dediler.

Firavun kavmine seslenerek dedi ki: "Ey kavmim, Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor değil mi? Hala görmüyor musunuz?"

Eğer doğru söylüyorsa ona altın bilezikler atılmalı yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?

Firavun kavmini küçük düşürdü, ezdi. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu.

0: Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öc aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecek inkarcılara geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık.

Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca, bir de ne göresin, senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlar.

Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı? Dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur.

Şüphesiz o kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

0: olsun.
1: İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

0: Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur.
1: فاختلف

Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir.

0: Allah şöyle der: Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım, bugün size korku yoktur. Siz üzülmeyeceksiniz de.
1: Udhulul cennete entum ve ezvacukum tuhbarun.
0: Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz.

Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.

0: Burada sizin için bol bol meyve var. Onlardan yersiniz.
1: İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidûn.
0: Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır.
1: La yufettaru anhum ve hum fîhî mublisûn.
0: Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ
0: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalimdiler.

0: Görevli meleğe şöyle seslenirler: "Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin." O da "Siz hep böyle kalacaksınız" der.
1: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ.
0: Andolsun size hakkı getirdik, fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız.
1: اَمْ اَبْرَمُوا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُونَ.
0: Yoksa gerçeği kabul etmeme konusunda bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmakta kararlıyız.
1: اَمْ يَحْسَبُونَ

Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz melekler yazmaktadırlar.

Bırak onları tehdit edildikleri güne kavuşana kadar batıl inançlarına dalsınlar ve dünya hayatlarında oynaya dursunlar.

gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız onun katındadır ve yalnızca ona döndürüleceksiniz.

Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar?

0: Onun, Muhammed'in, "Ya Rabbi" demesine andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir.
1: Fasfah anhum ve kul selam fesevfe ya'lemun.
0: Şimdilik sen onları hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bilecekler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Amin. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.

katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden göklerin, yerin

0: Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
1: Bel hum fi şekkin yel'abun.
0: Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar.

0: göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür. Bu elem dolu bir azaptır.
1: Rabbena ekşif annel azabe inna mu'minun.
0: İnsanlar, Rabbimiz bu azabı bizden kaldır çünkü biz artık inanıyoruz derler.

0: biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Siz de yine eski halinize döneceksiniz.
1: يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ
0: Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.

O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrail oğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.

0: Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil, mucize getiriyorum.
1: وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ
0: Şüphesiz ki ben beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım.
1: وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتَزِلُونَ
0: Bana inanmadınızsa benden uzak durun.

0: Sonra Musa Rabbine, "Bunlar günahkar bir toplumdur," diye seslendi.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: Allah da şöyle dedi: "O halde kullarımı geceliğin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz."
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Denizi açık halde bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
1: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ.
0: Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.

0: Nice ekinler, nice güzel konaklar.
1: Ve ni'metin kanu fiha fakihin.
0: Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler.
1: Kezalike ve evrasnaha kavmen aharin.
0: İşte böyle. Onları başka bir topluma miras bıraktık.

0: Andolsun İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavun'dan kurtardık. Çünkü o haddi aşanlardan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun onları bir bilgi üzerine, dönemlerinde alemlere üstün kıldık.

Bunlar, müşrikler diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz.

0: Onlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Onları helak ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık.

0: Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.

0: O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.
1: İnne şecerete'z-zakkûmi ta'amu'l-esîm.
0: Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir.
1: Kel-muhli yavli fil-butûni ke-galli'l-hamîm.
0: O maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar.
1: خُذُوهُ فَاَعْتِلُوهُ اِلَى سَوَاءِ الْجَح۪يمِ
0: Allah görevli meleklere şöyle der: tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin.
1: ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَم۪يمِ
0: Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün.
1: ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْكَر۪يمُ
0: Deyin ki, tat bakalım, hani sen güçlüydün, şerefliydin?
1: اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ
0: İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir.

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
1: يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ
0: İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ
0: İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

0: Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.
1: Fadlen min Rabbik, zalike huvel fevzul azim.
0: Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
0: Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar.
1: فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
0: Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Mim. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
1: İnne fissemâvâti vel erzi leâyâtin lil mu'minîn.
0: Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren nice deliller vardır.
1: وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
0: Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.

Sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.

0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
1: Veylül li kulli affakin esim.
0: Her günahkar yalancının vay haline.

kendisine Allah'ın ayetlerinin okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azapla müjdele.

arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır.

İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır.

0: Allah içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
0: Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır.

İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin.

Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

0: Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık.
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ

Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.

Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur.

Kur'an insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir.

0: Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar.
1: فخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez.

0: olsun.
1: Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız?

Dediler ki dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.

Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak doğru söyleyenlerseniz babalarımızı getirin demek oldu.

0: De ki, Allah sizi yaşatıyor. Sonra sizi öldürecek. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.

gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir.

0: İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır.
1: وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا

İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz?

Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Azim olan Allah doğru.

Seninle bizi cennete ulaştıracak bir pay lütfeyle. Yakinden üzerimize gelecek dünya musibetlerini hafifletecek bir pay ihsan eyle. Bizi hayata kavuşturduğun işitmemiz, görmemiz ve kuvvetimizle faydalandır. Onu gelecek nesillerimize varis eyle. Bize zulmedenden intikamımızı al. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme. Dünyayı cehenneme giden yol eyleme. Ey Rabbim, sen bize Kur'an'ın nurundan faydalanmayı nasip eyle. Amin.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. İnsan Suresi 23 ila 31. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar, dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 98 ila 115. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz

0: daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları, siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda etmez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacı meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Allah'ım, ölümümü her türlü şerlerden muhafaza ederek bana yaşat.
1: Amin.
0: Allah'ım, günahlarımın her birinden sana tevbeyle dönüyor ve bağışlanmamı istiyorum. Küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışlamanı istiyorum ya Rabbi. Allah'ım, şüphesiz ben nefsime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla.
1: Amin.
0: Bana merhamet eyle.
1: Amin.
0: Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece ve sadece sensin ya Rabbi.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Neml Suresi 1-14. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım. Çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırır?

0: olsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İsra Suresi 1-3. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif.

Okuyan Mustafa Giden. Mü'min Suresi 1-9. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "Onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük bir başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Bakara Suresi 153 ila 154. ayetler ve Tevbe Suresi 18 ila 22. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Biçer. Nâziât Suresi 27 ila 46. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssa bize şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud suresi 89.
6: Ey kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir.
1: Mü'minun suresi 23.
7: Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi.
1: Şuara suresi 105.
8: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: Nuh suresi 28.
9: Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin. Ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere, Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Allah'ım, Allah'ım, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi payidar eyle. Dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Canlarını vatan ve mukaddesat uğrunda feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den milli mücadeleye, 15 Temmuz'dan günümüze kadar ezanımız susmasın, al bayrağımız gök kubbemizden inmesin, vatanımız bölünmesin diye mücadele eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet nasip eyle. Cümlesinin mekanları

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Haşr Suresi 22 ila 24. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alimi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Hud Suresi 25 ila 35. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz dediler. Nuh dedi ki: ey kavmim, söyleyin bakalım. Şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben o iman edenleri teklifinize uyarak kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim, eğer ben onları kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz? Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki: ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Nuh dedi ki: onu size dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Ey Muhammed! Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uydurmuşsam suçum bana aittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Enbiya Suresi 101-108. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bedri Hüseyin. Araf Suresi 142 ila 144. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya 30 gece süre belirledik. Buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma dedi. Musa, belirlediğimiz yere Tur'a gelip Rabbi de ona konuşunca, Rabbim bana kendini göster, sana bakayım dedi. Allah da, beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca, seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim dedi. Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Bakara Suresi 285 ila 286. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz!

0: unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeylere yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bozgunculuk kavramıyla ilgili şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kasas Suresi 84. Ayet.
5: Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.
1: Maide Suresi 64. Ayet.
6: Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler.
7: Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez.
1: Nahl Suresi 88. Ayet.
8: İnkar eden ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyanların yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin. Ya mucibe sâilin ve ya erhamer rahimin, yerhamne ve erhamil fukara ve mesakin. Allah'ım sana binlerce hamdü sena ederiz. Sevgili elçine, iki cihanın önderine, dünya ve ahiretteki ebedi liderimize, Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce salatü selam olsun. Allah'ım yaşadığımız müddetçe Müslüman kalmaya, İslami prensipleri yaşamaya gayret ettik. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ayağımızı kaydırma ya Rabbi. Ayağımızı kaydırtma ya Rabbi. Şerre bulaştırtma ya Rabbi. Sevmediğin şeylerle muhatap ettirme ya Rabbi. Kur'an'a uymayı nasip eyle ya Rabbi. Peygamber'e uymayı nasip eyle ya Rabbi. Onun yolunu yol edinmeyi nasip eyle ya Rabbi. Resulullah'ın önderliğinden bizleri uzaklaştırma ya Rabbi. Kem gözlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sevdiklerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Şeytanın saptırmasından, ihvasından uzak eyle ya Rabbi. Nefsimize uydurtma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hem kalbi, dili ve lisanı, yani manevi yönden yüreği hasta olanlar var, bir de maddi hastalar vardır. Allah'ım hepsine şifa nasip eyle. Hepsine şifa nasip eyle. Hepsine şifa nasip eyle. Doğru yoldan şaşırmış olanı hidayete erdir ya Rabbi. Şerre bulaşanları imani yolda, peygamber yolunda, Kur'an yolunda ulaştır ya Rabbi. Hastalara şifa ver ya Rabbi. Dertlilere deva ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 49 ila 52. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan, cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkı yoktur. Bu durumda onlara mut'a verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın. Ey peygamber! Biz sana mihirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Bunlardan, hanımlarından dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekileri bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif, okuyan Recep Yasan. Yusuf Suresi 21 ila 29. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki, ona iyi bak, belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece biz Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdik ve ona rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın gönlünü ona kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek "Haydi gelsene" dedi. O ise "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler" dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhuşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, "Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır." Yusuf, "O benden arzusunu elde etmek istedi" dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. "Eğer onun gömleği

0: önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Maun Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü? O hesap ve ceza gününü yalanlayanı, işte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı

0: oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ahzab suresi 21. ayet.
2: Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.
0: Fatır suresi 19-26. ayetler.
3: Körle gören bir olmaz, karanlıklarla aydınlık bir olmaz, gölgeyle sıcaklık bir olmaz, dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
0: Fetih suresi 10. ayet.
4: Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların evlerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir.
0: Tahrim suresi 9. ayet.
5: Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Mutaffifin Suresi.